Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin.

bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son

ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Yer gönüllere huzur veren radyo.
4: Onun
3: Radyo Nida 107.
4: Kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 206.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 200.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vaktidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun, Kuddüsün, Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyüs-Sagir 6580.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Enbiya Suresi 10. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir." Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Yol kendini açınca.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin, secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
7: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Bugünkü yayınımızda inşallah hayatın yorgunluğunu az da olsa üzerimizden atabilmek için bir şeyleri hatırlamaya çalışacağız. Şu an bizi her kim dinliyorsa, kadın, erkek, zengin, fakir, şuralı, buralı ya da nerelerden dinliyorsanız, belki evinizde, yatağınızda uykuya dalmadan evvel, belki şu saatte çalışırken, hastane odasında, cezaevinde, araç kullanırken, hasılı kelam nerelerden dinliyorsanız, birazdan duyacağınız her şey tamamen sizin daha iyi hissetmeniz ve ferahlamanız için olacak. Lütfen eğer araç kullanmıyorsanız şöyle biraz sakin bir yere geçin, kendinizi ayarlayın, başka bir şeyle ilgilenmeden gözünüzü kapayın mümkünse ve dinlemeye çalışın. Bu kısa yolculuğumuzun sonunda biraz da olsa dinlenmiş ve ne kadar yorulduğunuzu anlamış olacaksınız. Şimdi söyleyeceğim söze dikkat edin. Marcus Aurelius isminde bundan çok önce yaşayan bir Roma imparatoru. Asırlar öncesinden seslenecek bize. Derler ya, doğruyu kim derse doğrudur. Ve yanlışı hangi sevdiğimiz, güvendiğimiz insan dese de yanlış, yanlıştır diye. Güzel bir söz. Bakın ne diyor? Unutma. Yakında her şeyi unutacaksın. Yakında her şey de seni unutacak. Unutulmaz zannettiğin kişilerde. Nasıl ama? İlk duyduğunuzda sanki kalbinize soğuk bir rüzgar çarpmış gibi olabilir. İnsanoğlu yaratılışı gereği varlığını hep kalıcı kılmak istiyor. Öyleyiz. Attığımız her adımın bir iz bırakmasını, sevdamızın, acımızın ya da uğradığımız haksızlıkların ebediyen hatırlanmasını arzu ederiz. Ama şu zaman hafızayı yavaşça silen ve en sivri kayaları bile un ufak edip kuma çeviren, durmak bilmeyen güçlü bir okyanus dalgası gibi. Elbet başınıza gelmiştir. Belki şu an dinleyenlerin üzerindeki hal budur. Göğsüm daralıyor. Eskiler der ya, sanki göğsüme bir öküz gibi oturdu. Bir baskı var. İçim sıkılıyor. Evet, zihninizi kemiren ve asla geçmez, ben bunu hayatım boyunca şu acımı unutamam dediğiniz o büyük dertlerinizi size karşı yapılan ve kesinlikle ben hayatım boyunca bunu affetmem dediğiniz kırgınlıklarınızı hiç korkmadan, çekinmeden aklınıza getirin şimdi. Evet biliyorum, düşünmesi dahi zor. İnsanı yaralıyor değil mi? Ama düşünün. Her ne kadar bu hayatımızın en önemli şeyi gibi gelse de düşündüğümüz bir gerçek var. Bu büyük acıların, büyük dramların hepsi bir gün o kayaları un ufak eden rüzgarın darbeleri gibi bir zaman geldiğinde o hayatın sessizliğinde kaybolup gidecek. Bundan bir, belki iki kuşak sonra bilemediniz, yeryüzünde sizi, bizi hiç tanımayan, neye üzüldüğümüzü, neye kırgın olduğumuzu, neye güldüğümüzü bilen hiçbir kimse kalmayacak. İsmimiz, yüzümüz, güzelliğimiz, itibarımız, uğruna belki geceler boyu uykusuz kaldığımız, dert edindiğimiz şeyler, o saçımızı, sakalımızı ağartan, dert edindiğimiz şeyler, hepsi, ama hepsi silinip gidecek. Peki şimdi
Şu vakitte sizin moralinizi bozmak, karamsar bir dünyaya yelken açmanız için mi bunları söylüyorum? Hayır, tam aksine. İnsanı zincirlerinden kurtaran ve ona yaşadığı anın, şu anın kıymetini veren bir çağrı bu. Mutlaka duyduğunuza inanıyorum. İnsan bu dünyada uzun bir çöl yolculuğunda kocaman bir ağacın altına gelmiş, oranın serinliğinde dinlenen, soluklanan bir yolcu gibi. Bir süre o ağacın gölgesinde soluklanıyor, dinleniyor. Sonra vakti geldiğinde, ki belli bir vakit yok, kalk emriyle oradan kalkıyor ve asıl gideceği tarafa doğru yoluna devam ediyor.

bizim için bir anlamı var mı? Yolculuk bitecek demiştik. Ve o gölge geride kalacak. Kervan yürümeye devam edecek. Durum aynen böyle bugünkü dertlerimiz için düşünelim. Geçmeyecek, bitmeyecek, bunun üstesinden gelemeyeceğim. Bu düşünceler insanı o kadar yorar ki, örneğin eşiyle, çocuğuyla, işindeki insanlarla veya tam olarak işiyle sorun yaşayan birçok insan. Elbette hayatın bütün dertlerinin, bütün olumsuzluklarının onun sırtında olduğunu düşünür, öyle hisseder. Bu kişiden kişiye elbette değişir. Ama dikkat edip şöyle biraz üzerine düşünürsek bu hayatın sonu değildir. Aynı zamanda hemşehrim olan Yunus Emre, Allah rahmet eylesin, bakın ne diyor. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Bir garip ölmüş diyeler. 3 günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuyalar. Şöyle garip bencileyin. Gerçekten öyle. Bir garip gibi gelip geçilen bu kısacık misafirlikte acaba neden o misafir olduğumuz evi tamamen üstümüze yapacakmışız gibi bitmek bilmeyen hırslara kapılıyoruz acaba? Neden hiç ölmeyecekmiş gibi her şey sanki hep böyle devam edecekmiş gibi kırıyoruz birbirimizi? Dünyaya 4 elle sarılıyoruz. Onun dediği, bunun düşüncesi bizim için neden bu kadar önemli? Şöyle düşünmezsem, şöyle konuşmazsam, şunu dinlemezsem, bunu izlemezsem, şuraya gitmezsem, onlar gibi olmazsam, bu düşüncelerin ne önemi var bundan 50 yıl sonra? Dünyanın hayat olarak ne kadar kısacık olduğu, sadece bir oyun, bir oyalanma ve geçici bir süs olduğu anlatılmıyor mu? Peki bunlar neden anlatılır? Dünyada hiç zevkimiz olmasın, yiyip içmeyelim, eğlenmeyelim, mutlu olmayalım diye mi? Hayır. Dozu iyi ayarlayabilmemiz için, yanlış olan şeylere değerinden fazlasını vermemek için kardeşlerim. Zamanımızın bu kadar az olduğu şu kainatta, bu kadar ağır ve bu kadar karanlık yükleri sırtlanmamak amacımız. Bir düşünür yine tam da bu konumuzla alakalı diyor ki, hayat aslında kısa falan değildir. Hayatı biz kısaltırız. Ve devam ediyor. İnsana verilen zaman eğer iyi kullanılırsa aslında bir hayli vardır. Ama biz onu lüks, ihtiras ve başkalarının hayatlarına özenme, ilgilenme ve bitmez tükenmez çekişmeler uğruna dikkatsizce harcadığımız için hayatın ne kadar çabuk bittiğini anlayamıyoruz. Ne güzel bir yorum, tam da bugünü özetliyor. Özellikle son 20-30 yıl içinde çoğumuz bir meşguliyet zehirlenmesi içine sokulduk. Sürekli bir şeylere yetişmemiz, halletmemiz gereken bir şeyler var. Hiç bitmeyen tartışmalara girmemiz gerekiyor. Bu cemaat tartışmaları oluyor, siyasi tartışmalar oluyor, altın mıydı, gümüş müydü tartışmaları, memleket tartışmaları, siyasi tartışmalar. Öfkelenmek için kendimize sürekli sanki yeni bahaneler buluyoruz. Trafikte küçücük bir tartışma nelere sebep veriyor? Sosyal medyada gördüğümüz bir kişinin yorumuyla, yorumu yapılan kişi hakkında neler düşünüyoruz? Bütün bu zehri, gereksiz onca şeyi kalbimize dolduruyoruz. Onun da bir haddi var, taşıyabileceği var. Oysa her dakika biz böyle gereksiz, saçma sapan şeylere odaklanırken bize verilen en değerli zamanı harcıyoruz. Bir kum saati gibi düşünün, kum akmaya

devam ediyor, küçük küçük olsa da. Bir daha geri dönmemek üzere aşağıya dökülen kum tanelerini hayal edin. Gelecekte hiç hatırlamayacağınız ve dünyada zerre kadar bile iz bırakmayacak olan kinlerimiz, ihtiraslarımız, kıskançlıklarımız, özendiğimiz onca insan, paha biçilemeyecek saatlerimizi o kum tanelerini neden onlara harcayalım? Efendim, zamanında bir kral, etrafındaki danışmanlarından kendisi için çok önemli, sihirli bir yüzük yapmalarını istemiş. Ama bir şartı var, demiş ki, ben öyle bir yüzük istiyorum ki, ne zaman mutsuz olsam, ümitsizliğe düşsem, o yüzüğe baktığım zaman onun tılsımıyla mutlu olayım. Ne zaman büyük bir zafer kazanırsam, kendimi büyük görmeye başlayacağım zaman, kibirlendim diyelim, yine o yüzüğe baktığımda onun tılsımıyla hemen geri vites yapayım, haddimi bileyim. O zamanın insanları uzun süre düşünmüşler ama hiç öyle tılsımlar, büyüler, bunları katmadan çok basit, sade bir yüzük bulmuşlar. Üzerinde sadece bir şey yazıyor. Kısacık tek bir cümle. Unutma, bu da geçecek. Bu güzel söz sadece iyi ve güzel şeylerin geçici olduğunu değil, dertlerin ve o an için başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz her şey için de geçerli. O da geçecek, bu da. İçinde boğulduğunuz o acı, kalbinizin orta yerinde hissettiğiniz o kırgınlıklar, içinizi yakan moral bozuklukları, evet, geçecek. Birisi size sırtını döndüğünde, güvendiğiniz bir insan sizi yarı yolda bıraktığında, dünyanızın yıkıldığını zannedeceksiniz, bu olacak. O an sanki zaman durmuş gibi olacak. Ama sadece belli bir süre. Unutulmaz zannettiğiniz kişileri etrafınızda arayacaksınız belki de. Bana bir omuz versin, benim yanımda olsun, en azından telefon açsın. Yahu arkadaşım, kardeşim, neyse, komşum, öldün mü, kaldın mı desin. Arayıp soranınız dahi olmayacak, doğrudur. Ancak yıllar sonra o sizi yalnız bırakanları da, yaşadığınız olayı da belki de hiç hatırlamayacaksınız bile. Bir gün hatırlasanız bile içinizde artık öfke değil, belki de acıma olacak. Ya da diyeceksiniz ki, ne kadar evet başıma gelen kötü de olsa, o zaman üzülsem de ardından böyle böyle bir durum oldu. Daha güzel bir şey benimle oldu diyeceksiniz, bilemeyiz. Madem her dert, her ayrılık ve her felaket eninde sonunda geçecek hale bürünüyor, peki o fırtınanın ortasında kendimizi neden bu kadar yıpratıyoruz? Dediğim gibi, bu sadece acılarımızda değil, mutluluklarımızda, hırslarımızda da var. Kazandığınız bir başarı, elde ettiğiniz statü, müdür oldunuz, efendim bakan oldunuz, şu oldunuz veya alkışlandınız, milyonlarca insan sizi takip ediyor diyelim. İşte onlar da geçecek. En parlak dönemlerini yaşayan nice krallar, firavunlar vardı. Onların mezarlarının, o yaşadığı şatafatlı hayatın yerinde şimdi rüzgarın uğuldadığı harabeler duruyor. Yani iyi kötü dediğimiz her şey geçiyor, kalıcı değil. Evet, hepimiz bu hayatın içindeyiz ve hepimizin farklı dertleri var. Kiminin maddi problemleri diğerleri gibi değil, daha rahat, imkanı var birçok şey için, kira ödemiyor. Markete gittiği zaman indirimli ürünleri fark etmeden istediğini alabiliyor falan. Ama onun da eşiyle, çocuğuyla veya sağlığıyla problemi var. Bir başkası evine zar zor ekmek götürebiliyor, evi kirada zar zor bunu çıkarıyor, evinde huzuru var ama farklı bir derdi var. Her insanın farklı farklı. İşte böyle
bazen hayatın zorluklarından o kadar bunalır, insanların vefasızlığından, dünyadaki haksızlıklardan şikayet edip dururuz. Hatta bazen kendi hayatımızdaki şeyler aklımıza gelir. Neden bu benim başıma geldi? Bak, onun başına bir şey gelmiyor. Şöyle şöyle şöyle imkanları var. Kendi imkanlarımızı görmeyiz. Bize verilen nimetleri görmeyiz. Neden benim başıma bunlar geliyor deyip sürekli bir isyan durumu, yani kendi yaralarımızı kaşıma durumuna gireriz. Tam da bir hikayede olduğu gibi. Nasıldı? Adam yorgun, biraz da böyle sinirli bir kalple bir Allah dostunun yanına giriyor. O kadar şikayet ediyor ki, ya hocam şöyle, insanlar böyle, niye komşum böyle, bunu nasıl yapar falan, dünya nasıl kötü bir yer, konuşuyor da konuşuyor. Onu sakince dinlemiş evliya, hiçbir şey söylemeden sadece göz hareketleriyle gel gibi davet etmiş ve biraz ilerideki nehrin kenarına kadar gitmişler. Nehir, hayal edin, gürül gürül tertemiz akıp gidiyor. Ancak suyun içinde kocaman, sivri, acayip renkli kayalar var. Bayağı büyük. Ve doğal olarak su geliyor, o kayalara çarpıyor. Hafifçe o çarptığı yerde bir köpürme var. Sonra kayanın etrafından dolanıyor su, gidiyor. Hep bu devam ediyor. Orayı göstermiş evvela o hak dostu, sonra o adama dönmüş. Ne görüyorsun demiş. Adam tabii aklında farklı farklı şeyler var, anlamamış. Su görüyorum hocam demiş, kaya var. O gösterdiğiniz yerde başka bir şey yok. Demiş ki, ne olur bir daha bak. Suya bak. Önüne çıkan o kayayı gör. Su ne yaptı? O kaya ile kavga etmedi. Onunla inatlaşıp orada takılı kalmadı. Çünkü o suyun bir amacı var. Denize kavuşması lazım. Eğer su o kocaman kaya ile savaşmaya, ona öfkelenmeye kalksaydı, orada takılır, bu kadar büyüyemezdi. Bekleyen, duran su zaman zaman bulanır, kirlenir ve sonunda kuruyup gider. Ama akan su her zaman berraktır evladım. Ve inşallah hedefine ulaşır. Yani takılma orada, acını yaşa. Öyle hissiz kal, her şeye gül geç, eğlen, kafana takma demiyorum. O kadar kolay değil ve yanlış. Kafaya takman gerekenleri takacaksın ama sınırsız değil. Aynen o kaya ve onun etrafından dolaşan suda olduğu gibi. Bizim de içimizde bir denizimiz var. İşte sana kötü davranan, sana haksızlık eden, adaletsiz davrandığını düşündüğün kişiler, yaşadığın hastalıklar, hiç ümit etmediğin, ya ben bundan şunu beklemezdim dediğin her şey, herkes ve o neyse düşündüğün, o nehir yatağındaki sivri kayalar. Onlara kin gütmenin, intikam planları yapmanın, hayat hızlı bir şekilde akıp giderken orada takılmanın, sana büyük bir zararı var. Halbuki suyun akışına, o zamanın geçiciliğine güvenip, sana yapılana acıyarak, zavallı diyerek, eğer birinden bir kötülük geliyorsa, yoluna devam etmek zorundasın. Maddi sıkıntıların, hastalıkların eğer uğraştığın şeyse, elimden geleni yapacağım, Allah Teala'nın bana verdiği imkanlarla ne yapabilirim ona bakacağım ama o kadar. Yoluma devam edeceğim, hala hayattayım diyeceğiz. Şunu sakın unutma kardeşim. Her şeyi kontrol edemiyoruz. Bu dünyada evet kontrol edebildiğimiz şeyler var. Mesela bu yayını durdurabilirsin, sonra izleyebilirsin. Veya tamamen gündeminden kaldırır başka bir videoya geçebilirsin veya devam edersin. Evet, kontrol edebildiğimiz şeyler var, araçlar gibi. Ama kontrol edemediklerimiz de var. Mesela başkalarının ne düşündüğünü kontrol edemeyiz. Ne yaptığını veya yaptığı şeyleri kontrol edemeyiz. İnsanların bizim hakkımızdaki düşüncelerini kontrol edemeyiz eğer bir yargıya vardılarsa. Yani akıllarından geçenleri kontrol edemeyiz. Sağlığımızı kontrol altında tam manasıyla tutamayız.
Yani buna benzer şeyler bizim kontrolümüzde değil. Bizim kontrolümüzde olan tek şey, ki onda da bazen başarısız oluyoruz, kendi düşüncelerimiz. Olaylara verdiğimiz tepkiler, isyan mı edeceğiz, şükür mü edeceğiz? Yani işin özü, o kayayı yok edemeyebilirsin ama su olup onun etrafından dolanabilirsin ve yoluna devam etmiş olursun. Hayatında karşına çıkan her engel, her imtihan, dert ne dersen de kendi hayatın gibi onun da gelip geçici olduğunu, bu da geçer yüzüğünde yazılı gibi olduğunu düşünmezsen kendini hırpalarsın. Zaman zaman programlarda dile getiriyorum. Bugün de söyleyeceğim. Her insan kendi hayat hikayesinin başrolündedir arkadaşlar. Hepimiz bir hayat yaşıyoruz ve herkesin hayatına saygı göstereceğiz. Dışarıdan bakıldığı zaman nice insan sessiz, sakin bir hayat yaşıyor. Ama siz bir de o kişinin içini bilseniz, içinde ne fırtınalar vardır, ne dertler, imtihanlar vardır da çaktırmıyor sana bana. Kimisi de her yaşadığın her sıkıntısını anlatır. Ama hepimizi toplayın, etimiz budumuz belli. Geçici dünyada hepimiz birer yabancıyız. Bazen evet insanlar bizi anlamıyor diyoruz. Belki de doğru, anlamıyorlar. Çektiğimiz acıların hiçbirinin başına gelmediğini düşünüyoruz. Ve bunu kimse anlamıyor diyoruz. Ama her şey unutulacak gerçeğini biraz derinden kavrayabilirseniz bunu kâra geçirirsiniz. Mesela birisi iş yerinde veya bir akraban bir yemekte, bir sohbette sana baktı, suratı asıktı. Hemen ön yargılı olma. Onun da bir kaybı, bir imtihanı var. Yaşlı bir kadıncağız gördün, çok konuşuyor. Ama belki geçmişte o kadar çok şey yaşadı ki, belki onların bir dışa dökümü. Herkesin bir derdi var dostum. Gelecekte hepimizin toprak olacağı, hepimizin isimlerinin aynı sessizliğe karışacağını unutmayalım. Bugün atalarımızı, dedelerimizi, nenelerimizi çoktan unuttuğumuz gibi. Madem ki hepimiz aynı o meçhul sona, aynı unutuluşa doğru yürüyoruz, bu yolculukta ne başkasının ayağına çelme takmaya, üstünlük taslamaya, efendim siyasi veya etnik özellikler üzerinden birbirimizi ezmemize ne de kendimizi yormamıza gerek var. Yüklerimizi biraz da olsa hafifletmeye çalışalım. Peki İbrahim kardeşim, madem unutulacağız, o zaman yaşadığımız hayatın, yaptığımız şeylerin hiçbir anlamı yok. Hayır, hiçbir şeyin kalıcı olmadığı bu kainatta yaptığınız her samimi iyiliğin ve karşılıksız verdiğiniz bir selamın, bir sevginin ahiret için nasıl bir değeri olduğunu unutmayalım. Yani bunu iyiliğe kullanalım. Madem ki yarın yokuz, madem kimse bizi yüzyıllar sonra anmayacak, ki ansa da bizim haberimiz olmayacak, o halde bugün güzel bir şey yapalım. İlgimizi farklı şeylere verelim. Bir yerde takılıp kalmayalım. Bazen ağlayan bir dostuna yanaşır, omzuna bir elini koyarsın, derdini dinlersin. Bazen hiçbir çıkar beklemeden, menfaatin olmadan birine iyilik yaparsın. Hiç tanımadığın birine selamun aleyküm, kolay gelsin dersin. Karşıdan karşıya geçmekte zorlanan birine yardım edersin. Bir köpeğe su verirsin, bir kedinin başını okşarsın. Hasta olan birini hastaneye götürürsün vesaire. Yani hepimiz şiddetten, hırstan, başkalarını ezmek, yükselmek, izlenmek çabasından ve tüm şu sahte maskelerden, ünvanlardan arındığımızda geriye sadece insan kalıyoruz. O sebeple ne yaşıyorsanız yaşayın, Allah'ın izniyle bu da geçecek. Diğer her şeyin geçtiği gibi. Zamanla solacak ve 10 yıl sonra bugünkü yaşadığın o acı tecrübenin acısını yaşamayacaksın. Belki bir tecrübe olacak, belki bir hikaye olarak kalacak. Her şeyi kafana takma. Sana verilmiş olan bu kısacık zamanı, programın başında aktardığım o kervansaraydaki bir yolcu oluşunu unutma.
Hayat nefrete, kıskançlığa, kine, bitmek bilmeyen hırslara harcanmak için gereksiz, incir çekirdeği kadar bir değeri olmayan birçok şeye kafayı takmayacak kadar çok kısa. Gelin su gibi akmaya çalışalım. Huzurla kalın. Ümitle kalın. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin. Nasıl azıcık da olsa, okyanusta bir damla da olsa, düşünmenize, minicik de olsa ferahlamanıza vesile olabildik mi? İnşallah. Duyduğunuz eğer güzel şeyler varsa, Allah-u Teala'nın yardımıyla olmuştur. Ondandır. Eğer yanlış şeyler duydunuz ve bu anlattıklarımdan rahatsız olduysanız, kabul ediyorum, o da nefsimdendir. Size anlatmaya çalıştığım şeyleri kendim anlayıp hayatıma uygulayamıyor olmaktan da Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Sürçülisan ettik, affola. Bir sonraki programımızda Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında buluşabilmek ümidiyle. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. Ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Esker 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisini hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle tekrar bir aradayız. Ey aşık-ı sadık, sana sesleniyorum. Can tende ve fırsat eldeyken her ana baba evlatlarına bu meseleleri öğretmeli ve mükellef olan kişiler de bunları behemhal öğrenmelidirler. Dünya geçici ve fani, ahiret ise ebedi ve bakidir. Öyleyse kuvvet, kudret sendeyken, gözünün nuru sönmeden, yüzün kabre dönmeden, Azrail aleyhisselam başucuna gelmeden, çocuklarımız yetim ve ailelerimiz dul kalmadan, kara yerler bizlere mesken olmadan, o karanlıklar evinde koynumuza yılanlar, çıyanlar dolmadan tedarik görmeli, o korkunç günlere, o müşkil akabelere hazırlanmalıyız. Zira can boğaza gelince var zannettiğimiz bu dünya ortadan kalkar. Bize meçhul olduğundan yok sandığımız ahiret alemleri birden önümüze açılır. Cennet, cehennem, melaike, gideceğimiz yer, konacağımız menzil görünüverir. O zaman ahu enin etmenin, feryat ve figan ederek ağlamanın hiçbir faydası olmaz. O muhlik anda, aman Rabbim, beni dünyaya geri gönder, emirlerini tutayım, nehilerinden kaçınayım, buyurduğun farzları talim edip, can ve baş ile yerine getireyim, men ettiğin haramları bilip sakınayım diye yakınmanın faydası olur mu? Elbette olmaz ve olmayacaktır. Senin bu yalvarıp yakarmalarına alacağın cevabı ben sana şimdiden haber vereyim buyuruyor. Ey gafil kul! Bütün bunları hali hayat ve sıhhatindeyken öğrenmen ve amel etmen gerekti. Şimdi iş işten geçti. Fırsat elinden kaçtı. Dünya hayatı uçtu. Şimdi geri dünya hayatında ne ile amil oldunsa onunla cezalanırsın. Artık dünyaya geri dönmek yok. Yerin burasıdır ve ebediyen burada kalacaksın. Kıyamet günü haktır. Elbette ve elbette kıyamet kopacaktır. Ölenler dirilecek ve hesaba çekilecektir. Allah-u Teala bizleri görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemleri yoktan var etmeye kadir olduğu gibi kıyamette tekrar kudretiyle yarattığı mahlukunun rızkını vermeyi unutmadığı gibi evvel ve ahiri mezarlarından kaldırarak diriltmeye ve hesaba çekmeye de kadirdir. Kur'an-ı Kerim buna şahidi adildir. Muhbir-i sadık vaadinden dönmeyen Hakk'ın Resulü buna tanıktır. Kaldı ki Allah-u Teala'nın emir ve nehileri, yüce dinimizin bütün hükümleri, bizleri kötü ve çirkin ahlaklarımızdan arındırmak, kendisine layık kullar haline getirmek için bu gaye ile matuftur. O halde bu emir ve nehileri bilmeli ve İslami hükümleri yerine getirmeliyiz ki dünya ve ahirette saadet ve selamete ulaşabilelim. Allah ve Resulünün sevmedikleri, beğenmedikleri ahlak-ı rezilenin neler olduğunu bilemezsek onlardan nasıl sakınır ve kaçınırız? İlahi emirleri bilemezsek onları nasıl yerine getirebiliriz? Demek oluyor ki insan olabilmek için ilim gerektir, öğrenmek gerektir. Ancak ilim sayesinde Hakk'ın emir ve nehilerini ve dinin hükümlerini öğreniriz. Allah-u Teala'nın men ettiği, ahlak-ı rezile ile emrettiği sıfat-ı hasene 54 farzda cem olunmuştur. Bir kimse bu 54 farzı öğrenerek ezberler ve bu farzlarla amel ederse dünya ve ahiret musibetlerinden kurtulur. Dünyası mamur ve ahireti mesrur olur.
aklı başında, vicdanı ve sağduyusu yerinde olan ve encamını düşünen bu alemdeyken çalışarak ebedi alemi mamur eder. Aklı olmayanlar ise yer, içer ve akıbetini düşünmez. Hiçbir hazırlık görmez ve tabiatıyla ahiretini harap ederek ebedi hüsranda kalır. İlim öğrenmek, Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini bilmek, ona şirk koşmamak, onu daima zikretmek ve unutmamaktır. Helalinden alın teriyle kazanmak, helalden yemek, helalden içmek ve helalden giyinmektir. Abdest almak, gusletmek, beş vakit namazı vaktinde ve tadil-i erkan ile kılmak, Allah-u Teala'nın yarattığı her mahlukunun rızkına kefil olduğuna itikap etmektir. Allah-u Teala'nın helal kıldığı şeylerden yemek ve içmektir. Kanaat sahibi olmaktır. Allah-u Teala'ya tevekkül etmektir. Allah-u Teala'dan gelen kaza ve belaya razı olmaktır. Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükretmektir. Allah-u Teala'dan gelen belalara sabretmektir. İşlenen günahlara nadim olup tövbe etmektir. Allah-u Teala'ya ihlas üzere ibadet etmektir. Şeytanı kendisine düşman bilmektir. Kur'an-ı Hazim'i her işinde hüccet tutmak ve Kur'an hükümlerine uymaktır. Ölümü ve kendisinin de öleceğini yakinen bilmek ve ölüm için hazırlanmaktır. Mümkün olduğu yerde insanlara doğru yolu göstermek ve insanları fenalıklardan men etmektir. Gıybeti ve suizanlı terk etmektir. Ana babaya iyilik ve ihsanda bulunmak ve meşru olan işlerde kendilerine itaat etmektir. Akrabalarını ziyaret ve onlara ihsanda bulunmaktır. Emanete hıyanet etmemektir. Kötü latifeleri ve çirkin şakaları terk etmektir. Allah-u Teala'ya ve peygamberlere itaat etmektir. Günahlardan kaçınmak, ibadet ve taatle meşgul olmaktır. Allah-u Teala'nın azabından korkmak ve her işte hak rızasını aramaktır. Her şeye ibret nazarıyla bakmaktır. Daima tefekkür üzere bulunmaktır. Dili kötü sözler söylemekten korumaktır. Kötü işlerden kaçınmaktır. Herhangi bir kimseyle alay etmekten çekinmektir. Başkalarının kadınına ve kızına kötü gözle bakmamaktır. Her yerde, her işte ve her zaman doğru olmaktır. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu nimetlerle övünmemektir. Büyücülük ve sihirle meşgul olmamaktır. Kantar, terazi ve ölçeğini hak ile ve doğruluk üzere tartmak ve ölçmektir. Allah-u Teala'nın gazabından emin olmamak ve daima Allah-u Teala'dan korkmaktır. Bir günlük yiyeceği olmayan fakirlere sadaka vermektir. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemektir. Nefsinin arzu ve isteklerine tabi olmamak ve daima nefsine muhalefet etmektir. Allah rızası için yemek yedirmek ve içirmektir. Helal rızık talep etmektir. Zengin ise zekatını vermektir. Hayız halindeyken eşiyle cinsi temasta bulunmamaktır. Bütün kötülüklerden kalbini ve kalıbını temizlemektir. Yetim malı yememektir. Kibirli ve gururlu olmamak, tevazu sahibi olmaktır. Güzellere şehvetle bakmamaktır. Beş vakit namaza devam etmektir. Zulmetmemek ve zulümle halkın malını yememektir. Allah-u Teala'ya şirk koşmamak, Allah-u Teala'yı tevhid etmek ve Allah-u Teala'yı sevmektir. Zina etmemektir. Yalan yere yemin etmemektir. Yaptığı iyiliği iyilik yapılanın başına kakarak onu mahcup etmemektir. Ey aşık-ı sadık! Bunlarla amil olanlar iki cihanla da saadet ve selamete erişirler ve insan olurlar. Kıymeti dinleyenler, imansız ahirete gitmenin sebepleri. Evet, bunlar nelerdir? İnsan dünyaya İslam fıtratı üzere gelir. Ana ve babası tarafından İslami terbiye ile yetiştirilir. Bu aleme İslam olarak gelmek, İslam olarak yaşamak ve İslam olarak çene kapamaktan büyük saadet düşünülebilir mi? İnsan var, İslam doğar, İslam yaşar ve mümin olarak ölür. İnsan var, İslam fıtratı üzere doğar, ana ve babasından gördüğü gibi onların terbiyesi, onların akaidi,
onların cemiyeti içinde kafir yaşar, kafir ölür. İnsan var, İslam fıtratı üzere doğar, bulunduğu cemiyete uyar ve onlardan görerek kafir yaşar. Fakat son nefeste hidayet erişir ve İslam olarak ölür, yani olur. Bütün bunların en korkunç ve vahimi, İslam fıtratı üzere doğmak, İslam üzere yaşamak, fakat irtikab ettiği suçlardan ve kötü huylardan ötürü kafir olarak imansız çene kapamaktır. Allah dostları, alimler ve veliler imansız çene kapamaya sebep olarak şu 27 vasfı, bu sıfatları saymaktadırlar. 1. Ahirete imansız gitmekten korkmamak. Ashab-ı kiramdan Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor ki, bir kimse ahirete imansız gitmekten korkmazsa, o kimse ahirete imansız göçer. 2. İslam itikadından başka bir itikat ve inanışa sahip olmak. 3. İmanı zayıf olmak. 4. 9 azada doğruluktan ayrılmak. 5. Günahında ısrar etmek. 6. Nimet-i İslam'a şükretmemek. Allah-u Teala'nın kuluna en büyük nimeti, onu İslam dinine mensup kılması ve İslam dininde bulundurmasıdır. 7. Zulmetmek. 8. Ezan-ı Muhammediye'yi tahkir etmek. Zamanımızda bazı kendini bilmezlerin uykularını bozduğu gerekçesiyle sabah ezanını tahkir etmeleri gibi. 9. Ana babaya isyan ve onlara meşru olan işlerde itaat etmemek. 10. Eğriye ve doğruya çok yemin etmek. 11. Namazı adet gibi kılmak ve 5 yerde tadil erkanına riayet etmemek. Ey aşık-ı sadık! Namazını kıldığı halde tadili erkanına riayet etmediğinden ve adet yerini bulusun gibi kıldığından ötürü ahirete imansız gidilirse, ya hiç kılmayan ve büsbütün terk edenlerin halleri neye varır bilmem. Allah-u Teala cümlemize hidayet ve basiret ihsan buyursun. Amin. Bi hürmeti İmamül Mürselin. 12. Namaza ehemmiyet vermemek, alelade bir iş gibi zannetmek. 13. Şaraba, içkiye devam etmek. 14. Müminlere eza ve cefa etmek. 15. Yalancı evliyalık davasında bulunmak. 16. Yaptığı günahları unutmak. 17. Kendini beğenmek. 18. İlmini çok bilmek ve kendini alim zannetmek. 19. İki topluluk arasında nifak sokmak için laf getirip götürmek. 20. Haset etmek. 21. Hocasına ve amirlerine itaat etmemek ve şerre muhalif olmayan yerlerde onlara muhalefet eylemek. Zira Allah-u Teala'ya isyanda kula itaat olmaz. 22. Bir kimseyi tecrübe etmeden fena demek. 23. Yalancılık etmek, yalanda musir olmak, vaadinden ve ahdinden dönmek. 24. Alimlerden kaçmak ve harpten kaçarak düşmana sırt çevirmek, kumandanın emriyle olursa beis yoktur buyuruyor. 25. Müsrif olmak. 26. Zahirini ve batınını İslam'a benzetmemek. 27. Gıybet etmek, gıybette musir olmak ve diline sahip olamamak. Kıymetli dinleyenler, bu kötü huylara sahip olanların

Bütün büyüklerin yücelikleri kitaba ve sünnete tabi olmakla mümkün olmuştur. Nefsini tevfik-i Rabbani ile ıslah ederek emmarelikten, levvamelikten, mülhimelikten mutmeinneliğe yüceltmeye çalış. Bu suretle ebedi saadeti kazan. Siret-i Evliyaullah'a iktida ile ki kalbin safaya ersin, gözün sırlar görsün. Sabah akşam tesbih-i zikreyle. Salatında daim ve kaim ol. Günahlarına tövbe, eriştiğin nimetlere şükreyle. Elinden gelen iyiliği esirgeme. Bu alemde bakiyi bul. Zira sen bu alemde baki kalmazsın. İmanını kurtarmaya çalış. Hak'tan razı ol ki Hak da senden razı olsun. Kur'an-ı Mübin'i daima kıraat eyle. Hükümlerine riayet ve emirlerine imtisal, nehilerinden iştinab eyle. Elimizdeki bu eserde zikredilen bu güzel keramları aradan sonra inşallah sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz inşallah.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, kulluk için yaratıldık. Hakk'a kulluk edelim. Nefsimizin oyunlarını bırakıp Hak yoluna gidelim. Hakk'ın emirlerini başımıza taç, sünnet-i seniyye-i Ahmediye'yi yolumuza sıraç, ibadet ve taati kendimize minhac edinelim. İşlediğimiz bunca kötülüklere ve günahlara nedamet edip, pişman olup, ağlayıp, sızlayalım. Tevbe ve istiğfarda bulunalım. Kendimizi herkesten aşağı tutalım. Baktığımızdan ibret alalım. Birisine bakıp şükredelim, bir diğerine bakıp fikredelim. Kıldığımız her namazdan sonra bunun Hakk'a son ibadetimiz ve kıldığımız son namaz olduğunu düşünelim. Hak söyleyelim, hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Hakk'a hakkıyla kul, halka elden geldiği ve güç yettiği kadar yardımcı olalım. Buyuruyor ki, ey aşıkı sadık, tövbe eden ve tövbeleri kabul buyurulan kişilerde şu sıfatların bulunması şarttır. 1. İlmi ilahiyi talim etmek ve hak ilmiyle hallenmek gerekiyor. 2. Tövbeden sonra hem o tövbeyi gerektiren günaha hem de diğer bütün kötü ve çirkin hallere dönmemek, her gün biraz daha gayret ve himmet göstererek ibadet ve taatini ve muhabbetini arttırmak gerekiyor. 3. Kimin haksız olarak malını almışsak geri vermek, kime vurmuşsak rızasını alıp gönlünü hoşnut etmek, hasımları ahirete intikal etmişse onların mirasçılarını bulup helallik almak, mirasçıları bulmak ve onlarla helalleşmek mümkün olamıyorsa hasımlarının ruhları için Kur'an-ı Kerim okumak ve onların ruhlarını şad edecek hayır ve hasenatta bulunmamız gerekiyor. 4. Giydiği elbiseyi hak için giymek, taktığı ziyneti hak için takmak. Zira tövbe etmeyenler elbiseyi şehvetleri için giyerler ve her türlü ziyneti de hevaları için takarlar. Tövbe eden ise elbiseyi avret yerini örtmek ve ayıbını kapamak ve taktığı ziyneti de Allah-u Teala'nın kendisine bağış ve ihsan buyurduğu nimeti ishar için takarlar. 5. Tövbe edenler o tövbelerine sebep olan günahları işledikleri yerlere gitmemeli. Tövbe ettiği halde evvelce günah işlediği yerlere giden ve o günahı hala işlemeye devam edenlerle görüşüp konuşanın tövbesini bozmasından korkulur. Bu ise sözünden dönmek ve Allah-u Teala'ya asi olmak demektir. Tövbe Allah-u Azimüşşan'a karşı yaptığı kötülüğü bir daha yapmamak üzere söz vermektir. Sözünden dönenler ise Allah muhafaza buyursun, münafık sıfatına girerler. Bilindiği gibi münafığın 3 alameti vardır. Münafık konuşursa yalan söyler, münafık söz verirse sözünden döner, münafık emanet edilirse ona ihanet eder. Eğer bu sıfatlar bir kimsede varsa hemen tevbe ve istiğfarda bulunmalı ve bu kötü davranışları derhal bırakmalıdır. İnsan ve özellikle Müslüman sözünün eri olur. Verdiği söze sadık kalır. Ne yalan söyler ne de emanete ihanet eyler. Hele yalanla iman asla ve kat'a bir araya gelmez. Biri gelince öteki çıkar gider. 6. Kötü huylarını ahlak-ı Kur'aniye ve ahlak-ı Muhammediye'ye tebdil eylemek, yani Kur'an-ı Azimil Bürhan ve Resul-i Zişan'ın ahlaklarıyla ahlaklanmaktır. 7. Seher vakti uyanarak istiğfar eylemektir. Çok uyku uyumamak gerekiyor. Yatağa girince bir gün kendisinin böyle kabre yatırılacağını, gece karanlığını görünce de kabrin ve mahşerin karanlığını düşünmelidir insan. 8. Tövbe eden cömert olmalıdır. Ağlayanların gözyaşlarını dindirmeli, fakirleri, yoksulları, yetim ve dulları sevindirmelidir kişi. Elinde yoksa dilinde olmalıdır. Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak da, bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak da cömertlik ve hakka sadakat nişanesidir. Allah-u Teala'yı hüsnü zan eylemeli, Allah-u Teala'yı sevmeli, Resulüne güvenmeli, rahata ve sefaya ermelidir insan. Allah-u Teala'dan razı ol ki o da senden razı olsun. Cennet ve rızasını, rıdvanını, mülk-i kebirini sana bağış ve ihsan buyursun. İnsan suresinin 20. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ve ne tarafa baksan
tarif ve tavsif edilmez bir nimet, büyük ve geniş bir mülk ve saltanat görürsün. Ey hak ve hakikat talibi! Ağız tatlarını bozan ölüm gelmeden, ahirette azap ve ikap görmeden, nar-ı cehennemi görmeden, dünya hayatındayken nar-ı aşkı ilahiyle cismini yak. Nefsinin her istediğini verme. Nefsinle mücadele ve mücahede et. İbadet ve taatte daim ol, bela ve musibetlere razı ol ve rıza-i ilahiye eriş ve selam buyuruyor. İlahi bizleri Habibi Edib'in hürmetine nail-i meram eyle. Ayıplarımızı ört, suçlarımızı bağışla. Lütfunla, kereminle yarlıga. Tevbesinde sabit, gece gündüz abid, dergâh-ı bârgâh-ı uliyetine sacit kullarından eyle. İman ile yaşat, iman ile öldür. Cemalinle güldür, sefanı erdir. Günahlarını hasenata tebdil ve tahvil buyurduğun, tövbekâr kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Habibinden ayırma, dinden, imandan ve hayadan sıyırma. Gözlerimizi toprak ile doyurma. Hak ile batılı bilelim, daima hakka yönelelim, batıldan yüz çevirelim. Küfür ikabından, kabir azabından azad eyle. Ölmüşlerimize rahmet, olmuşlarımıza derecat-ı aliyâ ile rıfat, vatan ve milletimize refah ve saadet, din ve devlet, vatan ve millet uğrunda çalışanlara gayret ve basiret, ordularımıza nusret ve muzafferiyet ihsan ve inayet eyle. Celalinden cemaline sığındık ya Rabbi, zat-ı uliyetine güvendik Allah'ım. Rahmetine dayandık, iman ile uyandık. Ey yüce Mevlam, bizi kapından kovma, huzurundan mahrum koyma. Dinleyip işittiklerimizle amil, sıdk ve ihlas ile kamil olanlardan eyle. Bu programı dinleyen, dinleten tüm kardeşlerimizi nurunla pür nur, gönüllerini aşkınla mamur, lütuf ve kereminle mesrur eyle. Hayırlı ve helal kazançlar nasip buyurarak hayra sarf etmeyi müyesser eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah ve bizlerin bütün müşkillerini de kolaylığa tebdil eyle. Ümmeti Muhammed'e rahmeyle, hafız ismi şerifinle hıfz eyle, din ve devlet düşmanlarını kahreyle. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, ve yine hatırlayın ki Rabbiniz Celle Şane size şunu bildirmişti. Celalim hakkı için eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde o nimetlerimi arttırırım. Düşünün ve hatırlayın o zaman ki Rabbiniz Celle Şane ilan buyurdu. Duyunuz, biliniz, iman ediniz. Eğer verdiğim nimetlere şükreder, bana hamdü senada bulunursanız, hiç şüpheniz olmasın, o nimetlerime şükredenlere nimetlerimi ve ihsanlarımı arttırırım. Yine ayette, nankörlük ederseniz, iyi biliniz ki azabım çok şiddetlidir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İyi biliniz ki verdiğim nimetlere şükretmeyerek küfranı nimet eder, nankörlükte bulunursanız, yani İhsan ettiğim nimetlerin hakkını eda etmezseniz, hiç şüpheniz olmasın, azabım bu dünyada bir işkence, ukbada gayet sert ve korkunç olacaktır. Demek oluyor ki, nimetlerin artması ve saadete ermemiz, ancak ve yalnız bize bağış ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmemizle kaim ve kabildir. Nimetlerin zevali ise, bağış ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmeyişimizdendir. Bu ayeti cellede Hak Sübhanehu ve Teala bu gerçeği bütün açıklığı ile gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır. Ki bir insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi? Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmıştır. Bu bize bağış ve ihsan buyurduğu nimetlerin en yücesidir. Burada akla bir soru geliyor. İnsan olarak yaratılmak nimetinin şükrü acaba nedir? Öyle ya, dileseydi bizi insan olarak değil de farklı bir hayvan olarak yaratabilirdi. Kim engel olabilirdi? Şu halde bu soruyu nasıl cevaplandırabiliriz? Bize verilen akılla çoğumuzun bulamadığı ve belki sonuna kadar da bulamayacağı bu cevabı, yani insan olarak yaratılmak nimetinin şükrünün ne olacağını, daha doğrusu ne olduğunu Allah Azimüşşan lütuf ve kereminin başka bir nimeti olarak Kur'an-ı Azim'inde açıklamak suretiyle
biz gafilleri irşat buyurmaktadır. Zariyat suresinin 56. ayet-i cellesinde mealen, ben cinni ve insanları ancak bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım. Gördünüz mü, sorunun cevabı açıklandı. Rabbimiz buyuruyor ki, biz cinleri ve insanları ancak bizi bilmesi, bizi tanıması, bize iman etmesi, bize kulluk ve ibadette bulunması için yarattık. Şu halde bize ihsan buyurulan insanlık nimet ve şerefinin şükrü, Rabbil Alemine iman etmek, ona kulluk ve ibadette bulunmakla ödenebilir. Ne var ki kul ne kadar ibadet etse de bu nimetin şükrünü hakkıyla edaya muvaffak ve muktedir olamaz. Olsa olsa ibadetlerimizle Rabbimizin bu en büyük, en yüce ihsanına minnet ve şükran duygularımızı ishar etmiş oluruz. Yoksa bir kimse doğduğu andan öldüğü güne kadar başını kaldırmaksızın secdede kalsa, yine de bütün vücudumuza kumanda eden baş dediğimiz uzvumuzun şükrünü eda edemeyiz. Yine doğduğumuz andan öleceğimiz güne kadar oruç tutsak bedenimizin şükrünü yerine getiremeyiz. Şu halde Hakk'ın bize bağış ve ihsan buyurduğu ruh nimetinin şükrü, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmekle, vücut nimetinin şükrü, Rabbimize itaat ve ibadetle, sıhhat nimetinin şükrü, Allah rızası için oruç tutmakla, güzellik nimetinin şükrü, iffet ve ismetimizi, ırz ve namusumuzu korumakla, kuvvet nimetinin şükrü, hak yolunda savaşmakla, göz nimetinin şükrü, ibret nazarıyla bakmakla, kulak nimetinin şükrü, hak kelamı dinlemekle, ağız nimetinin şükrü, helal yemekle, dil nimetinin şükrü, hakkı zikretmekle, daima doğruyu söylemekle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle, hakka davet etmekle bir dereceye kadar yerine getirilmiş olur. Yalnız bu kadar mı? Bize bahş ve ihsan buyrulan ilim ve sanatın şükrünü, bunları ehline ve talibine öğretmekle

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kanaatten nasibi olmayanı dünya zengin edemez.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malik-ı Rika. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihül Ebva. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esba. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

0: Ya.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
8: emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
9: sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse

Rahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane Kadir-i Mutlaksın.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, umreye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz beraatiniz olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
10: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Elhamdülillah, hamden lillah, Rabbimize şükrediyoruz. Verdiği nimetlere teşekkür ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde sizlerle birlikte olmanın yine mutluluğu içerisindeyiz. Bizi şu anda dinleyen dostlarımıza da selam ve saygılarımızı, muhabbetlerimizi buradan iletmiş olalım efendim. Kibar Evliyaullah, Sadat-ı Kiram'ın mübarek kelamları, mübarek sözlerinden oluşan, onların yaşantılarından kesitler sunmaya çalıştığımız, onların ahlakını yansıtmaya çalıştığımız, ki onlar Peygamber Efendimiz'i gölge gibi takip eden, gölge nasıl insanı hiç peşini bırakmaz, hep beraberdir, güneşli zamanda ortaya çıksa da, güneş olmadığı zamanda da yine o bedenle, o cisimle beraber hareket eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler, sahabeler, o kutlu ve güzel büyüklerimiz Efendimiz'den gördüklerini, duyduklarını hayatlarına uygulamışlar, uygulayabildikleri kadar hayatlarına yansıtmışlar ve kelamlarına, sözlerine, kitaplarına, eserlerine yazmışlar, yazdırmışlar. Onları takip eden tabi'in, tebe-i tabi'in dediğimiz günümüze kadar gelen de Allah dostları, hak dostlarının ifadeleriyle, yaşantılarıyla da günümüze kadar Peygamber Efendimizin hayatı, ki o da Kur'an hayatı, Kur'an ahlakı, dolayısıyla Kur'ani bir yaşantıyı, ahlaki değerleri bize taşımışlar, yansıtmaya da devam ediyorlar. Elhamdülillah böyle büyüklerimizin himmetinden de istifade etmeye çalışıyoruz. Mürsel Optik'in katkılarıyla sizlerle beraberiz. İnşallah önümüzdeki programlarda çekilişle birkaç dinleyicimize güneş gözlüğü hediyemizi vereceğiz. Onu da duyurmuş olalım. Beraber yaptığımız programın içerisinde arayanların arasında veya bir formül geliştirerek güneş gözlüğü hediyemizi inşallah sizlere takdim etmiş olacağız. Mürsel Optik'e de buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı işler versin Cenab-ı Allah. Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığında Mürsel Optik 25 numarada. Zaten kime sorsanız söylerler. Diğer ihtiyaçlarınız için de oraya gidebilirsiniz. Radyo dinleyicisi olduğunuzu söyleyip çok güzel modellere, çok güzel ikramlarla inşallah böyle indirimli sizlerin istifadesine sunabileceğimiz bir ticaret olacağına ben söz veriyorum ve Serkan Bey'den de bu sözü aldık. Buyursunlar Mesut abicim, hocam başımızın üstünde yerleri var, gelsinler ilgilenelim dediler. Evet. Şimdi tabii sohbet programı muhabbet tarzında bizim ilerliyor biliyorsunuz. Daha çok böyle hani ayetlerle, hadislerle sizlere bilgi aktarımı değil de, onu İsmet hocamız zaten, Mahmut hocamız, Hadim hocamız sizlerle bu konuları gündeme getiriyor. Benim tasavvuf musikisiyle hemhal olduğumuz için tasavvuf musikisiyle zaman zaman canlı eserler de okuyorum size, bildiğiniz gibi. ilahilerle renklendirmeye çalışıyoruz hayatımızı. Radyomuzun organizasyonlarından zaman zaman bahsediyoruz. Mesela cemiyetlerde, evlenme cemiyetlerine, sünnet merasimlerinde mehter takımından tutun, Hacivat Karagöz, Kılıç Kalkan, robot, şimdi yeni reklamları dinliyorsunuz. Çok güzel gençleri, evlatlarımızı, çocuklarımızı eğlendiren robot adamlar efendim sünnet düğünlerini şenlendirmeye devam ediyorlar. Nida organizasyonu arayarak hem tasavvuf musikisi, sema gösterisi, mehter takımı gibi efendim Kur'an tilaveti gibi çok önemli konusunda ehil üstadların sunumu ile bu güzel programları icra etmeye de devam ediyoruz. Diğer programlarımız, gezilerimiz, umre programlarımız olduğu gibi bu alanda da yılların tecrübesini sizlerle paylaşmış olalım. Adamın biri namazdan çıktıktan sonra Hazreti Ali Efendimizin döneminde yaşayan sahabelerden bir kardeşimiz, bir dostumuz anlatıyor sahabe. O kadar dertliyim ki diyor, o kadar çok sıkıntım var ki bu derdimden ben acaba nasıl kurtulacağım? İnsanoğlu yaratıldığın günden beri hep dertleri olmuştur, sıkıntılar olmuştur, problemleri olmuştur. İşin içinden çıkamadığı olaylar olmuştur. Bu insanoğlu var olduğu müddetçe bu kaçınılmaz bir gerçektir. En aza indirmek, en hafiften atlatabilmek, fazla problem yapmadan üstesinden gelebilmek, efendim daha fazla kendisine ve çevresine zarar vermeden bu durumun içerisinden çıkabilmek için insanoğlu sürekli çözüm yolları, çıkış yolları aramıştır. Hastalandığı zaman doktora gitmiştir, hekimlere gitmiştir. Fakat doktorların ve hekimlerin de bazen çözemediği, mesela adam diyor ki neler yaptırdık, neler, ne tahliller, ne doktorlar, ne laboratuvarlar, efendim ne filmler, ne MR'lar, ne röntgenler çektirdik ama işte şu hastalığımın adını koyamadık, bilemiyoruz. Bunları duyuyoruz değil mi? Hep duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Manevi sıkıntılar da var insanlarda. İşte nazar oluyor, adını söylemek istemedim, kötü insanların yaptırımları oluyor, baskıları oluyor. Efendim, insanı çekemeyen şeytan ruhlu insanlar oluyor. Problemler bitmiyor. Zaman zaman bu sıkıntılardan Rabbimize sığınarak, Allah'tan isteyerek, Rabbimize gönlümüzü ve yönümüzü dönerek, seccademizi sererek, sabah namazlarından sonra efendim teheccüd namazını kıldıktan sonra, herkes böyle istirahatteyken Allah'la baş başa, zaten her zaman Allah'la baş başayız da telaş eden biz bunu unutabiliyoruz. Biz unutsak da Allah unutmuyor tabii ki. Rabbimiz ile o seccade üzerinde belki evimizdeki eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bile fark etmeden, hiç kimse anlamadan o evlerden yükselen zikirler, evlerden yükselen nidalar, evlerden dökülen gözyaşları biliyor muyuz acaba? Bilmiyoruz. Bunu kim biliyor? Yapan kendisi biliyor. Lambayı da yakmaz karanlıkta, gece lambasıyla. Yani komşu, aa bu saatte uyanmış, bak, ha demek ki sabah namazına kalkmış da diyemezler. Ve teheccüd için mi kalktı acaba da diyemezler. Hani bilirsek karşımızdaki abimizin, ablamızın çok dindar olduğunu, gece 3'te 4'te kalktıysa efendim hemen deriz ki bir ibadet için kalktı. Onu da yakmadığın zaman kim bilebilir, kimse bilemez. Onun için gece kalkana, gece ibadetine devam edenlere Cenab-ı Hakk'ın lütfu, keremi, ihsanı, efendim ikramı bol bol olduğunu sohbetlerde büyüklerimizin hayat hikayelerinde dinliyoruz, duyuyoruz. Allah her türlü sıkıntılardan, dertlerden, problemlerden hepimizi, sizleri, bizleri uzak eylesin inşallah. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, aile efradımızı, kardeşlerimizi sıkıntılardan uzaklaştırsın. Fırsat vermesin kimseye de böyle çekemeyen, hasetçilerin olduğu bir ortamda, onda var bende yok diyenlerin olduğu ortamda elbette ki sıkıntılar da olacak, ama Allah'ın izniyle bizler bunlardan reçeteleri uygulayarak, efendim maneviyat büyüklerimizin verdiği reçeteleri uygulayarak, tıpkı doktorların şu kadar ilaç alacaksın dediği gibi uzaklaşacağız. Adamın biri dedik ya, arkadaşına dedi ki Hazreti Ali'yi bekliyorum kerramallahu veçe, o kadar çok derdim var ki, çok sıkıntım var ey kardeşim dedi. Beklemeye başladılar. Hazreti Ali Efendimiz namazı kıldıktan sonra, efendim kardeşlerimize doğru gelirken ya Ali, selamun aleyküm, Allah rahmeti bereketi üzerine olsun, buyur kardeşim dedi. Çok derdim var, çok sıkıntım var, çok problemlerim var efendim deyince, Hazreti Ali, sana iki soru soracağım kardeşim dedi. Bakalım bu sıkıntına derman olabilecek miyiz? Adam dedi ki buyur efendim, sor. Ey kardeşim dedi, dünyaya geldiğin zaman, hayata gözlerini açtığın zaman, bu dert, bu sıkıntın seninle birlikte dünyaya geldi mi, var mıydı? Adam dedi ki hayır, yoktu, ben o dünyaya geldiğim zaman ne dert bilirim, ne sıkıntı bilirim, değil mi? Annemden gıdamı alırım ve hayatıma devam ederim. Hayır, yoktu dedi adam, benimle birlikte dünyaya gelmedi. Peki dedi, ey kardeşim, dünyadan da gideceğiz, göçeceğiz değil mi? Hepimiz gideceğiz yani bir gün bu dünyadan. Evet, zaman geldiği zaman, vakit tamam olduğu zaman, haydi dedikleri zaman her şeyi bırakacağız. İnşaat yarım kalacak, tezgahlar yarım kalacak, efendim üretimdeki mallar devamını getirecek arkadan sonraki gelenler, ama sen bu dünyaya veda edeceksin değil mi? Evet efendim dedi. Peki dünyadan giderken bu dert seninle birlikte olacak mı, yoksa dünyada mı kalacak o dert? Adam dedi ki elbette ki hayır, o burada kalacak, ben kabire gireceğim yalnız başıma. E peki dedi kardeşim, seninle birlikte gelmeyen, giderken de seninle birlikte olmayacak olan bir derdi neden bu kadar çok dert ediniyorsun? Neden seni bu kadar çok oyalıyor? Elbette ki bunlar da gelip geçici şeylerdir. Sabırlı ol. Yeryüzündekilere, insanlara, etrafındakilere çok ümit bağlama. Yüzünü alemlerin Rabbine, yüce Allah'ımıza çevir. Allah'ın emirlerini yapmaya çalış. Onun elçisi olan Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına bak. Sünnetini yaşamaya çalış dedi, cevap verdi. Onun için devam etti ki, gönlümüzü bize ağır gelen dertlerle değil, sana olan teslimiyetle doldur ey kardeşim. Bize düşen sabır, sana düşen rahmeti nasip eyle. Kalbimizi dünyaya değil, Allah'ım sana bağla. Sonu sen olan yolda bizleri mahcup eyleme. Amin diyerek sohbeti nihayete erdirdi. Ne güzel değil mi efendim? bu tür sıkıntılarda inşallah bizler de dediğim gibi her zaman olacaktır ama hafif bir şekilde atlatabilirsek Allah'ın izniyle bu güzelliklere bizler de sahip oluruz. Evet. Radyomuzun o mübarek yolculuğunda mukaddes topraklara gidecek olan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim. Ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan umre programı ile ilgili olarak inşallah kardeşlerimizi radyomuza bekliyoruz. Efendim Radyo Nida'nın organizasyonunda o mübarek ve kutsal topraklarda bu ibadet coşkusunu, bu heyecanını Allah'ın izniyle Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i indirmeye başladığı o mukaddes ve kutsal topraklarda yaşamaya sizleri davet ediyoruz. Ve gidecek olan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar, gitmeyi planlayan kardeşlerimize de en yakın zamanda gelip irtibata geçmelerini tavsiye ediyoruz. Ve Can Medine diyoruz, güzel eserimiz sizlerle.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
2: Evet efendim, izleyicilerimiz arasından birkaç kardeşimize, abimize, ablamıza güneş gözlüğü hediyemiz olacak. İnşallah umreye gitmeden önce de bu kardeşlerimizden bir ikisine çıkar da güneş gözlükleriyle orada ibadetlerinizi daha rahat rahat yaparsınız. Tabii gitmeyen kardeşlerimiz de burada efendim günlük yaşamda o güzel üründen istifade etmiş olursunuz. Evet, Radyo Nida olarak dediğimiz gibi her türlü cemiyetinizde mutluluk paylaşımında yanınızda olacağımızı her zaman ifade etmiş oluyoruz. Umre programlarında Mahmut Hadim hocamız ve İsmet Gödel hocamızın rehberliğinde bu güzel kutsal yolculukta inşallah sizler de yerlerinizi ayırtmış olursunuz ve bu güzel yolculukta bizlere de dinleyicilerimiz için de dualarda bulunmuş oluruz. Evet, sohbet ve muhabbetlerimiz

0: göre, bir kurala göre aktarmamız gerektiğini de öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan diyor, ne diyor? Ya hayır konuş, faydalı konuş. Yani hayırdan kastımız faydalı olan şeyleri konuşalım. Faydasız şeyleri, hayrı konuş veya sus. Eğer ağzından kötü bir laf çıkacaksa, karşı tarafı incitecekse, efendim rencide edecekse, bunu ölçerek, tartarak yap diyor. Evet, çünkü kalp o kadar hassas bir yapıya, o kadar narin ki, böyle yani kuşun böyle tüyü gibi ufacık bir şeyden hemen etkilenebiliyor. Hepimiz insanız sonuç itibariyle. Yani bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri bir başkasına yaptığımız zaman, başkasının gönlünü, kalbini kırdığımız zaman şöyle bir düşünelim yani. Laf ağzımıza geliyor ama çok güzel de, yani çıkardığın zaman o lafı ağzından, bu sefer geri dönüşü olmuyor onun. Hani diyor ya büyükler, söz kişinin esiridir. Sirruka esiruka. Fe izâ tekellemte ente esiruka. Sen onu konuştuğun zaman, artık söz ağızdan çıktığı zaman sen o sözün esiri oluyorsun diyor. Yani nasıl esir oluyorsun? O sözün arkasında durman gerekiyor. Sen konuştun ya bunu, sen söyledin ya, bir başkasından haberi sen getirdin ya bize, biz bilmiyorduk da sen duyurdun ya, anlamadan, dinlemeden, araştırmadan gerçek mi değil mi efendim tahlil etmeden, tetkik etmeden söylenilen lafların altında kalabiliyor insan. İşte bakın, her zaman ortamda görüyoruz, duyuyoruz bu tür söylemleri. Hemen ağzına geleni söyleyenin, ağzına geleni aktaranın, anlamadan dinlemeden beyanatta bulunanların akıbetleri hoş olmuyor, iyi olmuyor yani. Gözüküyor, görüyoruz. Çok itibar ettiğimiz insanlar, çok güvendiğimiz insanlar bile bu hataya düşebiliyor. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bu tür hatalara düşmekten, birbirimize bir şeyi aktarırken doğru bir şekilde aktarmaktan yana olduğumuzu inşallah birbirimize söylüyoruz. Zaten Hucurat suresinde de yanılmıyorsam 2. veya 3. ayet, size bir fasık bir haber getirirse, birisi haber getirirse, o haberi araştırın, sorun, soruşturun, iyice analiz edin, ondan sonra söyleyin, değil mi? Böyle ikazlar var. İnşallah bunlara uyan insanlar sağlıklı bir iletişim kurmuş oluyor. Buna itibar edenler doğru bir iletişim halinde oluyor. Evet.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
0: Evet, İstanbul gezilerimiz, yurt içi gezilerimiz de tabii ki tarihi değer taşıyan ecdat yadigarı yerlerimiz içinde bu tür geziler yine devam etmektedir kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz. Her türlü aklınıza takılan sorular olduğu zaman lütfen bizimle irtibata geçin. Kıymetli kardeşlerimiz size burada her türlü konuda cevap verme durumundalar.

Dolayısıyla bu bilgiyi de aktarmış olalım ki hiçbir şey askıda kalmasın. Birlikte güzel şeylere imza atmış olalım. Evet, bir güzel hikaye var. O hikayeyi sizinle paylaşalım ama çok manidar, çok güzel, hoşuma gitti benim de. Umarım sizin de hoşunuza gidecektir. Bir baba ile kız çocuğunun arasındaki muhabbete kulak vereceğiz şimdi. Kızı babasından sürekli, baba telefonum eskidi, yeni bir telefon almam lazım, güzel bir telefon almam lazım. Arkadaşlarımın çoğunda bu yeni özellikleri taşıyan telefondan var babacığım. Müsait olduğun zaman bana da bu konuda inşallah destek olur musun? Ne güzel değil mi? Güzel bir talep yani. Ben de istiyorum, bana da alman lazım. Şimdi öyle bir piyasada, ortamda, sokakta, caddede, pazar yerinde, alışveriş merkezlerinde bazen kulak misafiri olabiliyoruz. Önünüzde bir aile yürüyor, çocuk annesine ve babasına öyle laflar ediyor ki emin olun biz buradan söylemekten imtina ediyoruz. Öyle bir saydırıyor ki yavru, yavrucak, öyle bir büyük laflar ediyor ki annesine babasına. Anneler babalar usbus olmuş artık, çocuklarına cevap veremez hale geliyor. Artık çocukların başka şey yapmalarından mı korkuyorlar, çekiniyorlar? Evlatlarımızı daha fazla kaçırır mıyız diye korkuyorlar. Bu da ayrı bir mesele, o psikologların işi. Biz şimdi kendi hikayemize dönelim. Kızı babasından böyle bir talepte bulunuyor. Babası da zamanı geliyor, ortam müsait oluyor, ekonomik durumu uygun olduğu zaman kızına çok güzel bir telefon alıyor. Güzel, efendim, kutusundan getiriyor. Kız telefonu alıyor tabi. Babası sonra işine gücüne gidiyor. Sonra değerli bir telefon tabii ki. Diyor ki babacığım telefonu beğendin mi? Babacığım çok teşekkür ederim. Sağ olasın, Allah razı olsun senden. Çok güzel bir telefon almışsın. Çok değerli bir telefon. Çok güzel bir telefon. Peki yavrum, dikkat edeceksin değil mi yavrum? Hani işte telefona bir zarar gelmesin, telefonun düşmesin, ekranı çatlamasın, kırılmasın, darbeye maruz kalmasın. Dikkatli kullan yavrucuğum telefonunu diyor. Kızı cevap veriyor. Babacığım diyor, ben telefonu sen getirdikten sonra hemen bizim yakın çarşıdaki bir yere gittim. Ekranına çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran koruyucu yaptırdım baba. Sen hiç merak etme, kalın bir cam yaptırdım. Bu hem çizilmeye karşı bir tedbirdir. Çizilmesin telefonum, temiz kalsın, tertemiz olsun. Hatta babacığım, ekrana bunu yaptırdım ama telefonun kendisi içinde çok güzel bir kılıf aldım baba. Bak gördün mü? Diye cevap veriyor. Babası, çok güzel olmuş yavrum. İyi yapmışsın. Peki bu ekran koruyucuyu, bu sağlam kılıfı yapmaya seni birisi mi zorladı yoksa? Hayır baba, kimse zorlamadı. Olur mu öyle şey? Ben kendim yaptırdım bunu dedi. Peki kızım dedi, bu telefon markasına, firmasına karşı telefonun orijinalliğini hani bozmadın da bir ilave bir şeyler yaptın. Kılıf yaptırdın, kapak yaptırdın, çok düzgün sağlam bir tedbir aldın. Üreten firmaya saygısızlık olur mu acaba? Yani niye benim orijinalliğini bozdun derler mi? Kızı cevap veriyor, diyor ki yok babacığım, bilakis
firmanın sen bana getirdiğin zaman telefonun yanında kullanma kılavuzunda açtım, okudum. Diyor ki cep telefonunun kılıf ve ekran koruyucu ile muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Daha uzun süre kullanmanıza, dışarıdan gelebilecek olan zararlı şeylere korur diye senin bana getirdiğin kutunun içinden, garanti belgesinin içinden böyle bir şey zaten okudum. Babası yine sordu, diyor. Senin cep telefonun kötü müydü, değersiz miydi ki koruma altına aldın? Neden yaptın? Hayır babacığım. Aksine onun zarar görmesini ve değersizleşmesini istemediğim için bunu yaptım. Peki kızım, bunu kılıfı, ekran koruyucuyu yaptıktan sonra bakayım şu telefona, bir göreyim. Yani çirkin olmadı değil mi? Nasıl telefonun şekli şemali nasıl? Hayır baba, olur mu? Müthiş ürünler çıkmış. O kadar güzel telefonumu muhafaza ediyor ki koruyucu ile kapattıktan, örttükten sonra hiç dedi çirkin olmadı. Ve yani korunmaya değer benim telefonum baba, çok değerli bir şey dedi yani. Babası hoşuna gitti tabii kızının böyle şeyler söylemesi. Muhabbetle kızının yüzüne baktı ve işte yavrum dedi, Allah'ın emrettiği tesettür de işte böyledir. Aynen böyledir yavrum, kızım, kuzum. Değerli olan şeyi korumaktır işte dedi. Onun için Allah, siz çok değerlisiniz. Çok değerlisiniz yavrum. Bayanlarımız, evlatlarımız, çok değerli varlıklarımız bizim. İşte ondan dolayı insan değer verdiği şeyi koruma altına alır. Dışarıdan gelebilecek olan her türlü şeye karşı onu muhafaza eder. Kıymetli eşyasını, ürününü, malını, mülkünü nasıl koruduğu gibi açıkta bırakmaz. Ona zarar gelmemesi için de özen gösterir. İşte Allah'ın kuluna verdiği değerin bir nişanesidir yavrum. Onun için sen de tesettürünü sakın ha yavrum ihmal etme. Bilhassa dışarıya çıkarken, evin içinde zaten bir sıkıntı yok. Annenin, babanın, kocanın, amcanın, çocuklarının, torunlarının yanında zaten bir sıkıntı yok. Ama dışarıya çıkarken buna dikkat et yavrum. Çünkü onu korumak, muhafaza etmek Allah'ın emirlerinden birisidir. Allah'ın emanet olarak size verdiği güzellikleri korumaktır. Onun için Rabbimiz bizleri bundan dolayı mükafatlandıracaktır da aynı zamanda. Rabbim bizleri haya ve edep sahibi kullarından eylesin diyerek yavrusuyla bu sohbeti yapıyor. Bir baba ve kızın arasında geçen, ne güzel, çok hoşuma gitti. Güzel şeyler söylemiş. Allah da zaten güzeli ister bizden. İyilikleri ister. Muhafaza olunmasını ister. Evlatlarımız, hanımlarımız, bizim değerlilerimiz, etraftaki insanların efendim o hain bakışlarından korumak için çok önemli bir tesettür, çok önemlidir. Evet, bu giden kervana beni de götürün diyor. İnşallah bu kervana katılacak olan dostlara selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.

0: gönüllere huzur veren radyo. Mesut Radyo Nida 107.3 devam ediyor.
1: Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
2: Evet efendim, güzelliklerle devam ediyoruz. Tabii etkinliklerimiz yaz aylarında çok etkinlikler var sağda solda. Dün Uludağ'ın eteklerinde Bağlı Köyü Köy Hayrına katıldık organizasyon olarak. Radyomuzun organizasyonlarından mehter takımımız ile hocalarımızın Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle geleneksel hale gelen köy hayırlarında müthiş bir program organizasyonu oldu. Dolayısıyla bizi oradan da dinleyen dostlarımıza, buradan muhtarımıza, dernek başkanımız Ömür Bey'e ve oradaki Ahmet Pamuk kardeşimize, bizlerle ilgilenen ve o coşkuya heyecanı ortak olan bütün kardeşlerimize Nida organizasyon olarak, Radyo Nida olarak buradan teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii önümüzdeki süreçlerde de çok güzel etkinlikler olacak. Bu etkinliklerde yine radyomuzun öncülüğünde, önderliğinde tasavvuf musikisi, sema gösterisi, efendim mehter konserleri, Hacıvat Karagöz, sunumlar, yarışmalar, bu tür organizasyonlarda, efem cemiyetlerde robotlarla, çok değişik bir tarzda bir robot kardeşimiz de programımıza dahil oluyor. Sizleri meşru dairede, helal dairede eğlendirmeye, mutlu etmeye, düğünleri düğün gibi yapmaya da Nida olarak, Radyo Nida olarak hazır olduğumuzu ve bu işi yıllardır yaptığımızı da ifade etmiş olalım. Kıymetli dostlarımıza buradan duyuralım. Radyomuza gelin, mutlaka size uygun bir etkinlik, gezi olacaktır, program olacaktır. Ve umre programımız ile de baş programımız tabii ki mukaddes topraklarda rehberlik. Evet, Hazreti Ali Efendimizin güzel sohbeti ve muhabbeti ile radyomuzun programın açılışını gerçekleştirmiş idik. Ne dert kalır, ne dert, ne problem, ne sıkıntı. Hani diyor ya, ölünce her şey bitiyor. Ama tabii yaşarken de insan sağlıklı bir şekilde yaşaması, mutlu bir şekilde hayatını idame ettirmesi, efendim etrafındaki insanlara neş'ü neva vermesi, aşılaması, birlik ve beraberlik içerisinde ailemiz ile, çoluğumuz, çocuğumuz, aile ifradımız ile güzelliklere sahip olmamız ve bunu yaymamız hepimizi mutlu edecektir. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin sözleriyle, yine çünkü çok müthiş tespitleri, ilmin değil mi kapısı, ve Hazreti Ali Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz'den aktarılan çok bilgilere sahip oluyoruz. Diyor ki, ey kardeşlerim, Hazreti Ali Efendimiz, sizin için korktuğum şeylerin en başında nefis ve hevanıza uymak gelir ve uzun emelli olmak gelir diyor. Hevaya uymak insanı hak yoldan alır, götürür. Uzun emelli olmak ahiret hayatını unutturur diyor. Neden? Çünkü uzun uzun hesaplar, kitaplar yapmak, hayattan çok böyle büyük beklentiler halinde olmak insanı mutsuz eder. Ediyor zaten. Elin yabancısına sormuşlar, o bizden aldığı şeyleri bize satıyor. Tolstoy'a sormuşlar, nasıl mutlu oluruz? Yahu söylüyoruz işte nasıl olduğumuzu. Adam demiş ki, onu bizim önümüze getiriyorlar. Elimdekilere şükrederim, elimde olmayanlara da sabrederim demiş. İstemem demiş. Aa, işte burada söylüyor, Peygamber Efendimiz söylüyor, Hazreti Ali Efendimiz söylüyor, Kur'an söylüyor. Le'in şekertüm ve le'zidenneküm, şükrederseniz artırırım diyor nimetlerimi diyor Allah. Zaten söylenecek her şey söylenmiş. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi cancağızım söylenecek söz kalmamıştı. Hepsi söylenmiş. Hepsi anlatılmış. Hepsi yaşanmış elhamdülillah. Yaşantılarına baktığımız zaman bunlardan zaten ders çıkarmamız çok kolay oluyor. Dert değil ki gide dünya kala din. Dert odur ki kala dünya gide din demiş. Kim demiş? İmam Rabbani Hazretleri demiş. Bak ne güzel. Dert değil ki gide dünya kala din. Esas dert odur ki kala dünya gide din. Allah muhafaza eylesin. Din gitti mi zaten her şey bitti demektir. Allah korusun ya Rabbi.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
5: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
4: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ne güzel programlar, ne güzel programlar hazırlamış kardeşlerimiz, hocalarımız. Yani dünyadayken bu güzel organizasyon, bu güzel cennet yurdu, emin olun, bir umre dönüşünde bir abimiz demişti ki Mesut hocam dedi, ya izliyorum da dedi, yani ekranda izlediğim kadar dedi görüyorum bu mukaddes yerleri dedi. Devlet memuruymuş, bürokrat bir abimizdi. İşte izin alamıyoruz, sıkıntılar var, şu var, bu var. İnşallah dedim abi, en yakın zamanda Allah size de nasip etsin. Demek ki böyle şeyleri gönlünden geçiriyorsun ki, seviyorsun ki bunu bana dillendiriyorsun. Beraber oturuyorduk böyle bir arkadaşın yanında. Umre'den dönmüştük. Böyle ekranda arkadaşımız da açmış Mekke Medine telefonlarını, televizyonunu, kanallarını. Böyle seyrederken, Mesut hocam dedi, yeni döndünüz değil mi dedi. Evet dedim, elhamdülillah. Geldik. Şöyle bir durdu, bir içini çekti. Hocam dedi, tabii yani ben dedi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, nasıl ifade edileceğini de bilmiyorum ama dedi, Kabe-i Muazzama'da oturunca böyle seyrederken dedi, yani son durak değil mi? Bir kapı açılsa cennet dedi, yani oradan ötesi sınır ve cennet. Dedim abi, ne güzel bir ifade ettin, ne güzel tarif yaptın dedim. Yani diyor ki artık son durak ve cennetin artık böyle insanlara sunumu, giriş kapısı gibi, hakikaten anlatılacak gibi değil, emin olun. Sözler, ifadeler yetmiyor. Bakın bunu giden kardeşlerimize sorun, bize de bize sormayın. Komşunuz yeni gelmiştir haçtan, yeni gelen umreden gelen dostlarınız olmuştur. Hacı abi, hacı abla, ya nasıl, hanımlar hanımlara bir sorsun bakalım, ne diyecekler, ne diyecekler? Yani biz her turdan geldikten sonra gelenlerin %90'ından fazlası, bakın 90-95'i, 99 demeyeyim de hani artık böyle hep konuşulan, neden daha önce gelmedim? Yani bu keyfi, bu zevki, bu lezzeti, tamam namaz kılıyorduk, Kabe önümüzü dönüyorduk, döndün kıbleye, efendim işte seccademizi serip namazımızı falan kılıyorduk ama ya bu başka bir şeymiş, bu anlatılacak gibi değil. Yani bu sözleri, cümleleri hepimiz duyuyoruz, siz de duyacaksınız inşallah. Hadi bakalım şöyle güzel bir birliktelik yapalım da güzel yolculukta kıymetli kardeşlerimiz ile orada lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke.

Lebbeylek değil mi efendim, böyle lebbeyk sedalarıyla o mübarek ve mukaddes topraklarda buluşalım. Evet, ne kadar güzel bir buluşma inşallah. Evet, dert değil ki gide dünya kala din, dert odur ki kala dünya gide din, İmam Rabbani Hazretleri söylemiş. Hazreti Üftade ne söylemiş? Hazreti Üftade Bursa'mızda manevi ve feyiz dolu bir büyüğümüz, Allah dostlarından Üftade Hazretleri, bilmeyen kardeşlerimiz için Bursa'da Çakıramam'dan hemen Tophane tarafına değil de tam ters istikamete doğru böyle başımızı kaldırdığımız zaman Hazreti Üftade'nin türbesini görüyoruz. Mutlaka ziyaret edelim kıymetli dostlar. Gidelim orada iki rekat namaz kılalım. Rabbimize de elimizi açalım. Türbe değil açılmaz. Türbede bir şey istenmez. Aman ha, buna dikkat edelim. Hep söylüyoruz. Türbede niyaz edilir, dua edilir. Yani oradaki büyüğe dua edilir. Allah rahmet eylesin diyerek Kur'an okunur. Ruhuna Peygamber Efendimiz başta olmak üzere oradaki yatan Mevta'ya hediye edilir. Ya Rabbi bizi bu güzel kullarının gittiği yoldan bizi de götür, bizi de bu yollarda yürüt diyerek dua öyle edebiliriz. İsteklerimizi Hazreti Allah'tan isteyeceğiz tabii ki. Evet, Üftade Hazretleri ne demiş bakın. İlahi yari kıl bana ki senden özge yarim yok. Ne yüz ile varam sana, günahtan gayrı karım yok. Allah Allah. İlahi sevgiliyi bana kıl ki diyor, senden başka bir sevgili, senden başka yar, senden başka bir dost yoktur bana. Bakın onlar da, büyükler de göz açıp kapayınca kadar ya Rabbi bizi nefsimizin eline bırakma diye dua etmişler. Peygamber Efendimizin duası, ya Rabbi ey kalpleri bazen sağa bazen sola çeviren Rabbim, benim kalbimi sabit kıl diye Peygamber Efendimizin duaları yok mu? Onları takip eden İşte böyle Allah dostları da diyor ki, ilahi yari sevgiliyi bana ki, bana kıl ki senden özge yarim yok. Ne yüz ile varam sana, günahtan başka karım yok. Allah Allah. Ya bütün alışverişim diyor. Onlar böyle diyorsa biz acaba ne diyeceğiz? Vallahi bilmiyorum ne diyeceğimizi. İnşallah Allah bizleri de büyüklerin himmetinden, Peygamber Efendimizin şefaatinden ayırmasın. Bizi bize bırakmasın. Bizi nefsimiz ile baş başa bırakmasın. Bizi şeytanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerlerinden, şeytan ruhlu insanların hile ve desiselerinden, hepimizi, bütün dinleyici kardeşlerimizi, bütün inanan kardeşlerimizi muhafaza eylesin inşallah efendim. Böyle bir dua ile programımızı tamamlamış olalım. Allah izin verirse, Rabbim lütfederse Perşembe günü tekrar sizlerle birlikte burada olacağız. Her türlü dilekleriniz, temennileriniz, istekleriniz, arzularınız için radyomuzu arayabilirsiniz. 0543 224 0108 numaralı hat açık bir hattımız. Çekinmeden sorabilirsiniz, taleplerde bulunabilirsiniz. Bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Nursel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler sona erdi. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Nursel Optik'te. Nursel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman. Çok pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinden. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şey gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.

Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bel eteynâhum bil hakkı ve innehum lekâzibûn. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْلُهُمْ عَلَى بَعْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Alemlerin sultanının üzerine sonsuz salatı selamlar ediyoruz. Bizleri radyo başlarında bekleyen, dinleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, işyerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, fabrikalarında, atölyelerinde, arabalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek selamlıyoruz. Allah-u Teala bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan içtinab eden kullar zümresine ilhak eylesin. Amin. Dostlarını, dostlarınla beraber olmayı, sevmeyi, onların yolunda gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Ne diyor İsmet Garibullah Hazretleri? Görünmek istedi ol zat-ı yezdan, zuhura geldi ol sultan-ı ekvan. Muhammed aleme rahmettir ey can. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten geçip hakka gidelim. Aziz seyr fil eşya gel idelim. Çok enteresan sözler, ifadeler. Değerli kardeşlerim, İsmet Garibullah Hazretlerimize bu beyitler melekler tarafından yazdırılıyor. Öyle diyor mübarek kendisi. Böyle çekildim kenara, melekler geldi. Yaz dedi, ben de yazma bilmem. Onlar söylüyor, yani dilleri açılıyor. Sonra ne yapıyor? Kendisi ifade ediyor.
Rabbim Teala dostlarının sözlerinden, fiillerinden bizleri ayırmasın. Ne dedi? Görünmek istedi. Ol Yezdan. Allahu Teala bir hadisi şerifinde ne buyuruyor? Küntü kenzen mahfiyen fe ahbabtu en urafe fe halaktul halka liya'rifuni. Aman ya Rab. Küntü kenzen mahfiyen, ben bilinmez bir hazineydim. Hazine kim? Mevla. Bilirsen hazineye sahip olursun. Yok, bilemedin. O zaman hazineyi kaybettin. Fe ahbabtu en urafe. Bilinmekliği sevdim, istedim, arzuladım. Mevla buyuruyor. Fe halaktul halka. Öyleyse mahlukatı yarattım. Niçin? Liya'rifuni, beni bilsinler için. Değerli kardeşlerim, Allah var idi, Allah'la beraber hiç kimse yok idi. İnancımız, itikadımız nedir? İşte budur. Sonra Mevla irade buyuruyor, istiyor. Gerçi istemek bize ait. Yani biz anlamamız için bunları söylüyoruz. Görünmek istedi. Ol Yezdan. Mevlamız Teala ne istiyor? Bizden onu tanımamızı istiyor. İstiyor da biz nasıl yapacağız bu işi? O zaman zuhura geldi ol sultanı ekvan. Ekvan ne demek? Kainatın sultanı. O da kim? Alemlerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da nereden anlıyoruz? Estağfirullah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sen alemlere rahmetsin, alemlere. Ne büyük bir peygamberin ümmetiyiz değil mi değerli kardeşlerim? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Cebrail aleyhisselama sordu. Ey kardeşim Cebrail, sen de alemlerden bir alemsin. Sana da rahmet olarak indirildim mi? Evet dedi. Şu ayeti kerime gelince cehennemden kendimi kurtarıldığımı anladım. Nezele bihir ruhul emin. Onu emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Değerli kardeşlerim, melekler ürperiyor cehennemden korkuyor, insanoğlu zerre kadar kılı kıpırdamıyor. Senin vazifen Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. Mesela Mevla'nın zatını, zati sıfatlarını, subuti sıfatlarını sayın desek kaç kişi sayar? Allah için söyleyin. Kaç kişi sayar? Zatı bilmediğin Allah'a nasıl inanacaksın yahu? Şeytanın birisi gelir seni aldatır. Onun için bazen ağızlarımızdan çıkan öyle sözler var ki vallahi kızıl bizi kafir ediyor. Ağzımızdan çıkan sözler. Ya.
geçen densizin birisi Kur'an'a, şeriata kara düzen diyor. Bunu söyleyen, bunu dinleyen, bunu tasdik eden, dinleyip de tasdik eden nedir? Emin olun efendim, kafiri azılı kafirdir. Kur'an'a Mevla nur diyor, aydınlık diyor, hidayet rehberi diyor. Ya nezele imamı, özür dilerim, Mikail aleyhisselam devamlı tefekkür halde, meleklerin büyükleri, arşı taşıyan, kainatta düzende sorumlu olan melek. Ne buyurdu Efendimiz? Mikail'i hiç devamlı tefekkürlü, düşünceli, cehennem yaratıldığından beri Mikail böyledir diyor Cebrail aleyhisselam. Mikail böyledir. Sıcağı anlamanız için şimdi ortalık yanıyor. O da ne? 35 derece. Güleyim ben ya. Güleyim. Kul naru cehenneme eşeddu harra lev kânû yefkahûn. Allah Allah. Tebük seferine gitmeyen münafıklar, sıcak. Nasıl gidelim? Ağustos sıcağı. Efendim, hurmalar olmuş. Hurmaların toplanması lazım. Bir senelik rızık orada. Allah emrediyor sefere. Her şeyi bırakıyorlar, sefere gidiyorlar. Ama münafıklar ne diyor? Ya ekonomi var. Yani hurmalar toplanacak. Sonra ne olacak? Sıcak görmüyor musunuz? Mevla ne buyuruyor? Sözü billah. Kul naru cehenneme şeddu harra lev kânu yefkahûn. De ki Habibim onlara, cehennem daha hararetli. Ah anlayabilseler, keşke anlayabilseler. Mevlamız buyuruyor, Allah'ımız buyuruyor, sevgili Yaradanımız buyuruyor. Ya değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlamız Teala bizlere anlamayı, bellemeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Ne diyor sonunda? Muhammed aleme rahmettir ey can. Anlayın bunu. Anlayalım bunu. Anlatalım bunu. Anın nurundan oldu can. Onun nurundan yaratıldı. Sen gidip de şeytan, şeytanlaşmış insanlarla ne mesai yapıyorsun? Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemali seyredelim diyor değerli kardeşlerim. Niye bu ayet, bu beyitleri sizlere İsmet Garibullah Hazretlerimizden okudum? Bel eteynâhum bil hakkı ve innehum lekâzibûn. Bel bilakis. Eteynâhum, onlara biz getirdik. Neyi? Bil hak, hakkı getirdik. Doğruyu getirdik. Ve innehum lekâzibûn. Onlar ise yalancıdırlar. Yani Kur'an'ın karşısındaki bütün düzenler, bütün sistemler, bütün izimler, bütün kanunlar, bütün hükümler nedir? Yalan. Nedir? Batıl. Nedir? Karanlık. Zifiri karanlık. Değerli kardeşlerim, zifiri karanlık. Kur'an, hak olan Kur'an'dır. Eğer sen
bu sistemlerin hükümlerine, kanunlarına, nizamlarına, düzenlerine uyuyorsan bil ki o zaman karanlıkta yüzüyorsun demektir. Hidayet nedir? Aydınlık nedir? Faizsiz sistemdir. Sen bunu faizli yaparsan zifiri karanlık. Karanlıktayız şu anda. Hak nedir? Gerçek nedir? Hidayet nedir? Nuru ilahi nedir? Kadınların tesettüre girmesidir. Kadınların sosyal hayattan evlerine çekilmesidir. Eğlence sektöründen, efendim, alışveriş sektöründen, hizmet sektöründen kadınlarımızı kurtarmamızdır. Hak budur. Batıl nedir? Zifiri karanlık nedir? Kadınlarımızın tesettürüne riayet etmeden erkeklerin için

başına yatıran sistem karanlık sistemdir. Zulüm sistemidir. Bel eteynâhum bil hak. Hak olan kadınlarımızı şehvet meta haline getiren bu kafir şeytani düzeni yek ile yeksan etmektir. Geldi anlat değerli kardeşlerim. Düğün salonunda ilk dansı hacı efendi kızıyla yapıyor, torunuyla yapıyor. Utanmaz hacı, arlanmaz hacı. Ya cenneti kimseye vermiyor. Utanmaz herif kızıyla kalkmış, babalı kızın muhteşem oyunu diyor. Bir de onu sosyal medyaya vermiş. Geçen birisi getiriyor, gösteriyor. Baba ile kızın muhteşem diyor ya, muhteşem. Böyle diyen insan küfre girer. Kafir olur. Timur Taş hocamız rahmetullahi aleyh öyle diyor değerli kardeşlerim. Enteresan bir tespiti var. Süslenmiş, püslenmiş, allanmış, pullanmış bir kadına efendim, hanımefendi, bugün çok güzelsiniz, bir içim su gibisiniz gibi laflar söyleyen vallahi kafir olur diyor. Allah Allah. Niye? Harama güzel dediği için. Onun o kılığı, o kıyafeti, o hale gelmesi bütünüyle nedir? Haramdır. Ve haram nedir? Çirkindir, kerihtir, pistir. Sen ona ne diyorsun? Çok güzel olmuşsunuz, su gibi olmuşsunuz. Bunu erkek veya kadın desin, fark etmez. Ya gel de sen şimdi bu işleri bilmeden imanını nasıl muhafaza edeceksin ya? Değerli kardeşlerim, ve innehum lekâzibûn, onlar yalancı. Hak olan, doğru olan nedir? Kur'an. Mevla-i Zülcelal, Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun haricinde vallahi hepsi yalancı. Sosyalizm yalancı, komünizm yalancı, demokrasi yalancı. Ne anlatırsanız anlatın. Diyoruz ki despot bir idareden yine bu seçim sistemi iyi de, ama şeriat-ı Muhammediyenin karşısında nedir? Yalancı. Ya değerli kardeşlerim, ve Mevlamız Teala ne buyuruyor? Enteresan. Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin. Rabbim o kafirlere göstereceğin azabı eğer göstereceksen beni onların arasında etme Allah'ım. Beni zalim kavim içinde kılma Allah'ım. Gördünüz mü değerli kardeşlerim? Allah nerelere dua ettiriyor? Onun için iman eden kimseleri ne yapıyor? Mevlamız kurtarıyor. Onların içinden alıyor. Ve kezalike nüncil müminin. Müminleri de biz böyle kurtarırız diyor. Ama şu anda öyle kurtarılacak mümin var mı? Vardır inşallah canım. Yani vardır. O kadar tarikat erbabı var, o kadar efendim şeyh var, uçan var, kaçan var, hoplayan var, zıplayan var efendim. Ama bir bakıyorsunuz ki aman ya Rabbim. Her yer efendim şeyhten geçirmiyor. Ama şeriat-ı Muhammediye gelmiyor yıllardan beri. Niye? Niye? Sormayalım mı? Her yer imam hatip, namaz kılanlar azalıyor. Her yer Kur'an kursu ama

beldelerim namaz kılanlar gençlerde de azalıyor, ihtiyarlarda da azalıyor. Ne oluyor bize böyle? Ve kezalike nuncil müminin fenecceynâhu minel gam. Biz onları gamdan, kederden, felaketten kurtardık. Ve kezalike nuncil müminin. İşte müminleri de böyle kurtarırız buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Ya mümin olalım değerli kardeşlerim, inanan olalım. Amasız, fakatsız, niyesiz, nedensiz, niçinsiz, nasılsız. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Ve kur Rabbi e'udü bike min hemezatiş şeytan ve e'udü bike Rabbi en yahzurun. Allah'ım, Rabbim, şeytanın vesveselerinden, dürtmelerinden, kötülüklerinden sana sığınırım ya Rabb. Başka? Onunla bitirmiyor Allah'ımız. Ve a'udhu bike Rabbi en yahlurun. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım ya Rabbi. Ya yanında hazır bulun, nasıl hazır bulunur ya Rabbi? Anladınız mı değerli kardeşlerim? Sana devamlı vesvese veriyor, dürtüyor, yanında gidiyor. Veya şeytanlaşmış insanlar var. Rabbim anlamayı, bellemeyi nasip eylesin. Şeytanu aleyhillâne meselesini ayrı bir şekilde alacağız İnşallahü Teala. Ama dikkatle bu ayetleri dinleyin. Zamanları nasıl biz geçiriyoruz? Yarın sıkıştırıldığımız zaman, köşeye kapana takıldığımız zaman, ağzımızdan çıkacak sözleri şimdiden Allah'ımız bize haber veriyor. Nerede bu ayetler? Mü'minun sure-i celilesinin 97'den sonraki ayetler. Allah Allah. Hatta izâ câhedehumul mevtü kâle rabbir cu'un. Ya onların her birine ölüm geldiği zaman, mesela ölüm nasıl geliyor değerli kardeşlerim? Enteresan tabii, yani ölüm nasıl geliyor, nasıl ediyor efendim? Haber mi veriyor? Yo. Peki yani bugün öleceksin, hazırlan mı deniyor? Hatmini indir, tevhidini getir, salavatını getir, efendim tövbeni getir, öyle mi diyorlar? Yo. Anında bir bakıyorsun Azrail aleyhisselam karşında. Anında. Çarşıda giderken olabilir mi? Olur. Arabada giderken olabilir mi? Oho! Akşamleyin haberlerde görmüyor musunuz? Ölen ölene, öldüren öldürene. Değerli kardeşlerim, kafayı yemiş millet. Silahı eline alan koşturuyor. Nereye gideceğini bilmiyor. Peki, haber veriliyor mu? Yok. Evinde arabasına biniyor, menziline doğru gelirken tırın altında kalıyor. Haber verdiler mi? Vermediler. Oraya kadar. Veyahut da yatakta yatıyorsun. Bir bakmışsın Azrail aleyhisselam gelmiş. Buyur, hoş geldin, safa geldin. Ne diyecek o zaman? İsyankar olanlar, inkarcı olanlar, İbadetlerini yapmayanlar, namazlarını kılmayanlar, tesettürüne riayet etmeyenler, kul hakkı yiyenler, faiz yiyenler, içki içenler, kumar oynayanlar ve hakeza ve hakeza. Hatta izâ câhedehumul mevt kâle rabbir ci'ûn. Ya Rabbi beni geri dönder. Haydi. Ya işte tamam, ölüm geldi, kabul edin kardeşlerim ya.
Yani şu anda ölüm geldi, kabul edin. Toplumda öyle şeyler duyuruyoruz ki vallahi kanlarımız duruyor ya. Kanlarımız akmıyor. Bunlar bir de yani isyankar değil, itaatkar olan kimseler arasında öyle halleri duyuyoruz ki kanlarımız akmıyor, kanlarımız olduğu yerde kalıyor. Olur mu yahu diyoruz, olur mu? Ama oluyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil efendim. İyi bir Nasreddin Hoca'nın kızılcık sopası lazım. Ne dedi Nasreddin Hoca'ya? Talebeler, çocuklar ayaklarını sokmuşlar efendim suyun içine, derenin içine. Hocam, hocam, hocam, hocam, buyurun yavrularım. Bizim ayaklarımız karıştı, ayaklarımızı bulamıyoruz. Bize yardım eder misin? Ederim oğlum diyor. Ne demek? Bakıyor orada kızılcık sopası var. Öyle şırak eder. Şöyle dizlerine doğru öyle bir ekliyor ki hepsi yandım anam diyen ayaklarını çekiyor. Buldunuz mu evladım dürür ayaklarınızı? Buldunuz mu? Bize kızılcık sopası lazım. Kimin eli, kimin cebinde, kim ne yapıyor belli belirsiz. Anlamak mümkün değil. Değerli kardeşlerim, Kale Rabbir ci'un, Allah'ım beni geri dönder. Tamam işte şu anda öldün, kabul et ya. Bundan sonra tövbeye ve ihlaslı, samimi, bizi amel kurtaracak, salih amel kurtaracak. Paran kurtarmayacak, malın mülkün kurtarmayacak. O son model arabalarınız vallahi kurtarmayacak. O markalı markalı elbiseleriniz sizi kurtarmayacak. Defaat da söylüyoruz. Yeme, içme, giyme mesken. Değil mi? Dünyanın en lezzetli yemeklerini yiyin. En lezzetli sularını için. Bir gün toprak sizi yiyecek. Değerli kardeşlerim, vallahi yiyecek, billahi yiyecek. Toprağın içindeki böcekler, kurtlar, efendim, yılanlar, çıyanlar, bir bakacaksınız sadece kemikleriniz. Zamanla o da çürüyecek, toprak olup gideceksiniz. Yok olacaksınız. Yok olacağız. Ne kadar güzel olursanız olun, ne kadar yakışıklı olursanız olun, ne kadar endamlı olursanız olun, ne kadar fiziki yapınız muhteşem olursa olsun, yeminle teyit ediyorum ki toprak olacaksınız. Allah böyle buyuruyor. Allah böyle irade etmiş. Mevlam böyle takdir buyurmuş. Amanna ve saddakna. Neyine bu kadar bu vücuda hizmet ediyorsun? Saatlerce güzel görüneceğim diye aynanın karşısından ayrılmayan hanım ablam, hanım kardeşim, eline tesbihini al da zikrin nuru ile, Kur'an nuru ile, secde nuru ile Allah yüzünü nur eylesin. Nur! Ya. Sonra ne oluyor? Efendim, gerdirmek seni toprak yiyecek. Şöyle bir arkanıza doğru bakın. Ya nice insanlar gitti. Nerede onlar şimdi? Demir mi? Tunç mu? Beton mu? Yok, et. Ondan da oluyor, çürüyor, gidiyor işte. Ne kadar marka elbise giyerseniz giyin,
ne kadar lüks arabaya binerseniz binin, sonunuz eğer Allah nasip ederse kefen. Bu kadar. Öyle değil mi? Öyle değil hocam diyen hemen telefonla bildirebilir. Öyle değil efendim. Nasıl ya? Sen söyle, biz öneririm o zaman. Öyle değerli kardeşlerim, öyle. Ve ona da itiraz edemeyeceksin. Şurası aşağıydı, burası yukarıydı. Yok yok, öyle yok. Daha değerli kardeşlerim, ne kadar lüks evlerde, şatolarda, malikanelerde, saraylarda oturursan otur, sonunda mezar, mezar, mezar. Bu kadar. Bundan dolayı bakın, bu dünyada bunları kazanmak için ne yapıyoruz? Gayret üzerine gayret, gayret üzerine gayret, ahirete gayret yok, hayret mi hayret? Ne oldu peki değerli kardeşlerim? Ne oldu? Gayret ettin, gayret ettin. Sonunda Allah'ım ne olursun ya Rabbi, beri geri gönder. Ne yapacaksın? Mevla soruyor. Ne yapacaksın? لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Umulur ki Allah'ım o terk ettiğim namazlarım, zikirlerim, ibadetlerim, efendim hayru hasanatlarım, ben yanlış yapmışım Allah'ım, ben ömrümü heba etmişim, yok etmişim, sermayeyi bitirmişim, şimdi beni geri gönder, ben terk ettiğim amellerimi yapayım ya Rabbi. Mevlam buyuruyor, kella, hayır hayır, bitti kulum, bitti. Haber veriyor işte, Allah haber veriyor ya. Daha bize onun için anlayamamış olabiliriz. Onun için de peygamberimizi gönderiyor. İnneha kelimetün hüve kailuha. Bu kelimeler boş. Kulun boş bunlar. Artık senin geri dönüşün yok. Bitti. Bitti kulum. Ben sana 5 sefer çağırdım. Evime çağırdım, hacca çağırdım, umreye çağırdım. Sen nereye gittin? Batıya doğru gittin. Nereye gittin? Deniz sahiline gittin. Nereye gittin? Ormanlara. Bungalov mu derler, ne derler? Oralara gittin. Ne yaptın? Düğün salonlarına gittin, eğlence yerlerine gittin. Camime gelmedin, camileri şenlendirmedin. Şimdi bu kelimeler boş kulum. Ve gailüha ve min veraihim berzahun ila yevmi yubatun. Senin gideceğin berzah. Neresi bu berzah? İşte tekrar toplanınca, yevmi yubatun, mahşer gününe kadar olan zamanda beklemeye ne diyoruz? Berzah. Öldük, mahşer gününe kadar olan zamana berzah alemi diyoruz. Yani şu anda ruhların bekletildiği yerlere ne diyoruz? Alemi berzah. Gelmeyenlerin ruhlarının beklediği yerlerine bu diyor? Alemi ervah, ruhlar alemi. Ölen berzah alemi. Şimdi daha gelmeyenler ama gelecek olanlar ruhlar alemi, alemi erva. Gelenler dünya, ölenler berzah alemi. Hepimizin sonra toplanacağı yer neresi? Mahşer alemi. Değerli kardeşlerim, evet. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.
sura üfürüldüğünde o gün aralarında akrabalık bağı kalmaz. Herkes kendi derdine. Karı koca düşünecek, geç. Oğlanı kızı gelini torunu düşüneceksin, geç. Herkes kendi derdine, Allah buyuruyor. Hakkıyla vazifelerini yapmadıysan analar, babalar, o çocuklar gırtlağını sıkacak. Bunları biz size ne yaptık? Anlatmış idik. Peki değerli kardeşlerim. Femen fekulet mevazinuhu feulâike humul müflihûn. Kimin terazisi ağır gelirse, yani sevap tarafı ağır gelirse, feulâike humul müflihûn, onlar felaha, kurtuluşa ermiştir. Ya haber var ya, haber var. Efendim yarın dolu yağacak, şiddetli rüzgar var, yağmur var dediğimiz zaman bütün araba sahipleri evlerindeki battaniyeleri, yorganları, çarşafları alıyorlar, arabalarının üzerine koyuyorlar. Veyahut da efendim daha tedbirli olan yerlere çekiyorlar, öyle değil mi? Evet. Yarın efendim sarı veya kırmızı diye böyle uyarıyorlar. İşte yağmur gelecek veya kar gelecek. Ona göre belediye hazırlık yapıyor, biz hazırlık yapıyoruz. Bir kul bunu söylüyor dünyalık için, hazırlık yapıyoruz da ey arkadaşlar, ey kardeşler, ey cemaat-i müslümin, Allah diyor yahu. Femen fekulet mevazinuhu feulâike humul müflihûn. Kimin terazisi ağır, yani sevap tarafı ağır gelirse, o zaman ne olacak? Onlar felaha ermiştir. Amel tartılacakmış. E peki değerli kardeşlerim, tartılacak amellerde hangisi ağır tarafı ağır basacak acaba? Düşünüyor muyuz? Haber veriyor Allah ve devam ediyor. Ve men haffet mevazinuhu, kimin de mizanı, terazisi hafif gelirse, feulâikellezîne hasirû enfüsehum, onlar kendilerine yazık ettiler. Fî cehenneme hâlidûn, onlar ebedi cehennemde kalacaklar. Yahu doluya, arabana efendim battaniyeydi, yorgandı, yataktı, aman boyası çizilmesin, aman camları kırılmasın, aman iz yapmasın. Allah sana cehenneme gideceğini haber veriyor. Ve bakın ne buyuruyor bundan sonraki ayetler. Telfahu vücuhehumun naru ve hum fiha kalihun, ateş onların yüzlerini yakar, pişmiş kelle gibi dişleri sırıtır. Ateş öyle bir vuracak ki yüzlere. Ya değerli kardeşlerim, ey hanım kardeşlerim, ey bey kardeşlerim, Allah haber veriyor Mü'minun sure-i celilesinde. Şimdi ayetler okuyacağım. Mevla soracak, seni aldatan ne oldu? Niye aldandın kulum? Ben sana bu kadar akıl verdim, fikir verdim, niye bu kendini aldattın kulum diye. Peki neden bu duruma gelecek bunlar? Onu da hemen haber veriyor Allah'ımız. Elem tekün ayati tutla aleyküm

Alemden, kainattan sizlere haber verdim ben. Büyük haberler verdim. Peki siz ne yaptınız? Fekuntum biha tükezzibun. Siz onu ne yaptınız? Yalanlamadınız mı? Ben size haber verdim, siz yalanladınız. Söyleyin bakalım, yalanlamadınız mı? Yani Allah'a oğul isnat etmediniz mi? Şimdi koskoca devlet başkanları, 2 milyardan fazla Hristiyanlık alemi ne diyor? İsa Allah'ın oğludur diyor, haşa, sümme haşa. Allah Allah. Ne yapıyor şimdi? Yalanlıyor işte. Efendim, insanlığın baş belası olan Yahudiler ne yapıyor? Üzeyir Allah'ın oğludur diyor. Aman ya Rabbim. Peki ne diyorlar? Melekler dişidir diyor. Demese bile ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Dişi bir kadını, bir kadın arkasına efendim 2 tane kanat, bembeyaz elbise. Yahu bu ne? Al sana melek figürü. Bak akıllara nasıl. Bizim çocukluğumuzda, yani 70'li yıllarda Türk filmlerinde çocuklara Allah baba dedirtilirdi. Allah baba, baba. Ya bu Hristiyanlık itikadıydı. Ve şu anda bazen o nostalji diyorlar, oynatıyorlar. O sözler yine geçiyor. Haşa, Allah baba. Çünkü hepsi Hristiyan kafalı adamlar. Düşünebiliyor musunuz? E şimdi sana bu ayetler okunmadı mı? Sen ne yaptın? Olur mu dedin? Yalanladın. Galu dediler. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Aha size ahiret. Seyredin işte. Seyredin. Ne yapacaksınız filmi, diziyi? Ne yapacaksınız maçı? Seyredin ahireti. Galebet, galip oldu. Aleyna, üzerimize. Şikvetuna ve künne kavmen lallin. Bedbahtlığımız bize galip oldu. Biz sapık kavimlerden olduk Allah'ım. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Ahricna, bizi çıkar Allah. Buradan çıkar Allah. Allah Allah. Değerli kardeşlerim. Minha fe'in udna fe'inna zalimun. Tekrar böyle yaparsak zalimlerin ta kendisiyiz ya Rabbi. Ya işte söylüyor Allah. Haber veriyor Allah. Niye bunları anlatıyorum? Değerli kardeşlerim, niye anlatıyorum? Namaz kılanlar azaldı. Çıplaklık helak olmamıza sebep hali geçti. Fuhuş aldı başını gidiyor. Sapkınlık çığ gibi. Ve maalesef sapkın insanlar bu millete rol model olarak gösteriliyor. Maalesef. O manifest grubuymuş, ne grubu? Sabi evlatları. Geçen birisi diyor ki, vallahi kızım aynı onlar gibi hareket ediyor diyor. Bak rol model kim oldu görüyor musunuz? Veyahut da bilmem ne velev borcu. Sapık bir kadın, lezbiyen, ama gel gelelim ne oluyor, rol model oluyor. Hacı hoca, o karanlık ne oldu, onları devamlı öteliyor, iteliyor, gözden düşürmeye çalışıyor. Cehenneme odun,
arıyorlar. Cehenneme odun arıyorlar. Ya Rabbi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Peki Mevlamız ne diyecek bunlara karşılık? Kâlehse'û fîhâ. Allah'ım sen muhafaza eyle ya Rab. Senin ayetlerini talim ediyoruz ya Rab. Senin ayetlerini okuyoruz ya Rab. Biz inanıyoruz, itikad ediyoruz ya Rab. Senin oraya diyecek Allah. Ve lâ tükellimûn. Benimle de konuşmayın. Gördünüz mü? Benimle de konuşmayın diyecek Allah Celle Celaluhu. Peki neden? Çünkü kullarımdan bir grup, Rabbimiz biz iman ettik, bize mağfiret ver ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın demişlerdi ya. Öyle diyoruz değil mi değerli kardeşlerim biz elhamdülillah? Ne innehu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrul rahimin. Onlar öyle diyordu. Fettahaztumuhum sikhriya. Siz de onlara gülüyordunuz. Allah'ım biz böyle diyenlerdeniz ya. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ diyenlerdeniz, onlar da bize gülenlerden ya Rabbi. Kara düzen diyorlar, kara efendim sakal diyorlar. Gerçi benim sakallarım beyaz da. Daha gerici diyorlar, yobaz diyorlar. Yahu siz kimsiniz? İlericilik sizde nerede? Siz nerede? Aydınlık nerede? Siz nerede? Çağdaşlık nerede? Siz nerede? Ne kendi kendinize övünüyorsunuz? Ne kendi kendinize hindi gibi kabarıyorsunuz yahu? Değil mi değerli kardeşlerim? Zina Kabil'den gelir. İçki Kabil'den gelir, ateşe inkar Kabil'den gelir, Allah'a karşı gelmek Kabil'den gelir. Siz böyle çağ dışısınız, siz böyle karanlıksınız, siz böyle Allah'ın düşmanlarısınız. Fettehaztumuhum sihriyya. Onlara gülüyordunuz değerli kardeşlerim. Kapalı, tesettürlü, çarşaflı, ne diyorlar? Kara fatmalar diyorlar. Utanmaz insanlar. Hamam böcekleri diyorlar. Vay zalimler vay. Değil bakalım, değil değil. Göreceğiz. Göreceğiz. Senin deden İslam'ın nurunu söndüremedi. Sen mi söndüreceksin? Ebu Cehil torunu diyor. Necip Fazıl Kısa Kürek. Hatta ensevküm zikri. Hatta bu alayınız zikrimi size unutturdu. Yani Kur'an'ı. Kur'an'ın emirlerini, nehirlerini, itikatlarını, haberlerini ne yaptı? Size unutturdu. Unuttunuz. Kendi başınıza bir dünya kurdunuz. Sözüm ona. Değerli kardeşlerim, sosyete diyorlar, jet sosyete diyorlar, çağdaş diyorlar, aydın diyorlar. İslam'ın karşısında her söze bir güzellik takmaya çalışıyorlar. Hatta ensevküm zikri, size zikri unutturdu. Siz böyle konuşurken çağdaşlık dediniz, aydınlık dediniz, medeniyet dediniz, batı dediniz. Batı batıyor yahu, batı batıyor. Hala yüzümüzü batıya döndük diyor. İyi de batı batıyor. Batı kendini kurtarmaya çalışıyor. Batı dediğin ne?
dünyayı sömürmüş, zenginliğini Avrupa'ya getirmiş, onların yeraltı, yerüstü zenginliklerini kendilerine, yani basbayağı eşkıya, basbayağı Avrupa devletleri sömürü devletidir. Avrupa devletleri zalimlik yapmıştır. Cezayir'i mi söyleyelim? Afrika'yı mı söyleyelim? Efendim Amerika'daki yerlilere ne yapıldığını mı söyleyelim? Hindistan'ı mı söyleyelim? Hangi tarafı alırsanız alın. Ya İngiltere'yi görürsünüz, ya Fransa'yı görürsünüz, ya İtalya'yı görürsünüz, ya Almanya'yı, ya Norveç'i, onlardan mutlaka birisini görürsünüz. Zulüm varsa, sömürü varsa, açlık varsa, kıtlık varsa kimi görürsünüz? Avrupa'yı görürsünüz. Ondan sonra bana kalkıp da Avrupa medeni diyenleri vallahi hayretler içinde kalıyorum. Seyretmiş, yani ne diyeyim buna ben? Nutkun tutuluyor. Yani senin paranı almış, gasp etmiş, hırsızlık yapmış, evindeki efendim altınını, gümüşünü, paranı almış, seni yoksul bırakmış, kendisi zengin olmuş. Sen de ona özeniyorsun. Öyle bir ahmaklık olabilir mi ya? Kılığını getiriyorsun, kıyafetini getiriyorsun, yaşantını getiriyorsun. Medeniyet adı altında. Hatta en sevküm zikri, siz benim Kur'an'ımı unuttunuz. Ve küntüm minhum talhakün. Hele hele burası değerli kardeşlerim. Allah'ımız bakın ne buyuruyor. Enteresan. Siz onlara gülüyordunuz. Ve küntüm minhum talhakun. Siz onlara gülüyordunuz. Allah kime sahip çıkıyor şimdi? Burada gülüp de eğlenip de boynunu büken o garip, o zavallı değil, onurlu duruşuyla, hareketleriyle İslam'ı temsil eden o vakurlu Müslümana burada siz onlara gülüyordunuz. İnni cezeytümül yevme cezeytühümül yevme bimâ sabaru ennehüm hümül faizün. Sabırları sebebiyle bugün onları mükafatlandırdım. Başarı olanlar şüphesiz onlar. Anladınız mı şimdi? Sabrediyoruz onların bu sözlerine. Ama onurumuzdan, vakarımızdan hiçbir şey kaybetmiyoruz. Acaba demiyoruz. Neden demiyoruz? Niye demiyoruz? Nasıl demiyoruz? İslam'ı izzetiyle, şerefiyle, haysiyetiyle temsil ediyoruz. Evet. Sakalımızdan utanmıyoruz. Sarığımızdan utanmıyoruz. Şalvarımızdan, cübbemizden, efendim, çarşafımızdan utanmıyoruz. Bırakın şerefle taşıyoruz, izzetle taşıyoruz. Elhamdülillah. Müslümanlar böyle olun, böyle. Aa, ne der acaba? Ne söylerler? Ne dese desin ya, neye korkuyorsun kardeşim ya, neye korkuyorsun? Onun demesi bak Allah haber veriyor. Sen onlara güldün değil mi? Onları ben çok mükafatlandırdım. O sabretmeleri sebebiyle. Ya. Şimdi ben burada sohbet ediyorum. Mesela erkeklerden kaç kişi sarık takıyor? Ya şu sakalımı peygamber sünnetini bırakayım diyen kaç kişi? Veya hanımlardan ya benim tesettürüm uygun değilmiş. Şunu ben bir tam uygun hale getireyim, bir hoca hanıma bir danışayım, nasıl diyeceğiz? Ama tabii efendim allı pullu örtü takan hoca hanıma değil, medrese eğitimi görmüş, ihlas ve samimiyetine güvendiğiniz hoca hanımlar olacak.
rengarenk mantosu, efendim marka başörtüsü, bilmem ne marka, bilmem ne marka, öyle lazımsız bir paralarda değil. Öyle değil değerli kardeşlerim, öyle değil. Bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri İslam'ı, Kur'an'ı hakkıyla yaşayan kimselerden olmayı nasip eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız Allah'ımız ne soruyor, ne buyuruyor? Tabii vakte bakıyorum, vakti daha iyi kullanma babından. Estağfirullah. Kutilel insanu ma ekfara. Allah Allah. Kahrolsun, kahrolası insan. Kutilel insan. Allah öldüsün, o insanı öldüsün. Beddua kahrolsun insan. Allah beddua eder mi? Ya işin ehemmiyetini bize gösteriyor. Allah'ımız öyle gadaplanıyor yaptığımız hareketlere, fiillere, davranışlara, yaşantımıza, böyle yaşantı mı olur diyor Mevlamız Teala. Kutilel insan ma ekfara, o ne nankör, ne nankör. Allah Allah, Allah'ımız buyuruyor değerli kardeşlerim ya. Yani bu ayeti kerimeler çok önemli ayeti kerimeler. Daha mevzuya giremedim, onu da söyleyeyim, mevzuma, konuma giremedim. Ayetlerle sizleri bugün uyarmaya, tabii ilk önce kendi nefsime, sonra sizlere. Kutilel insan, kahrolası insan. Ne nankör, ne nankör. Mekfara. Min eyyi şeyin halaka. Allah onu neden yarattı? Değerli kardeşlerim, yani Mevlamız Teala, Allah onu neden yarattı? Yani hangi şeyden yarattı? Ya nereye işaret ediyor Allah'ımız görüyor musun? Sen övündük makamınla, mevkinle, efendim paranla, pulunla, ilminle, makamla, bilmem ne bey, Allah Allah, bilmem ne bey. Ya ne olsa ne olsa Allah işaret ediyor. Allah onu neden yarattı? Yani ne gibi şeyden yarattı Allah onu? Unutmayın diyor Allah. Siz böyleydiniz. Ben sizi ondan yarattım. Yani yaratılışınıza bir bakın ya. Niye övünüyorsun? Neye gururlanıyorsun? Niye kibirleniyorsun? Niye büyükleniyorsun? Hepsi sana emanet. Değil mi? Hanefi mezhebine göre eğer bir erkeğin kilotuna meniden dökülürse pis kabul edilir. Yıkanması lazım. Bizim mayamız bu. Evet, devam ediyor Allah'ımız. Min nutfe. Allah Allah. Min nutfetin halakahu fekaddera. Onu bir meni damlasından yarattı. Onu ve onun her şeyini ölçülü kıldı. Fekaddera, takdir etti. Yani düşünün, ayağımızın birisi bir santim kısa olsun. Şu ölçüye bakın ya. Ne yapıyor? Bir aksaklık meydana geliyor. Veyahut da parmaklarımıza bakın. Burnumuza, şu suratımıza bakın değerli kardeşlerim. Şimdi Allah ağzımızı nereye yerleştirmiş? Burnumuzun altına. Rahatlıkla yemeğimizi yiyoruz. Ya kulağımızın altına yerleştirse ne yapardık? Soru mu soracaktı? Niye buraya koydun mu diyecekti?
He? Gözlerimiz iki tarafta. Peki birisi bir yan tarafa, birisi öbür tarafa. Yarattıkları yok mu öyle? Var. Her şey takdir edilmiş. Ölçü biçilmiş. Yani Mevlam en güzel şekilde yarattım diyor. Sen diye böyle nankörlük yapıyorsun diyor Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri. Sümme sebile yessera. Sonra ona yolu ona kolaylaştırdı. Yani doğumu kolaylaştırdı. Sonra onu öldü. Sümme ematehu fe akbara. Öldürdü ve kabre koydu. Ya kimin irade, kimin diyor Mevla? İrade benim. Yani sen bana karşı bu kadar cesareti, bu kadar efendim kafa kaldırmayı nereden buluyorsun diyor Mevlamız. Sen nasıl buluyorsun? Mevlam da sonra ona onu dilediği zaman diriltilecek. Ve Mevlamız buyuruyor değerli kardeşlerim. Mevlamız Teala kella lemma yakli ma emara. İşte burası çok önemli. Çok önemli değerli kardeşlerim. Allah'ımız bizden davacı, bizden şikayetçi. Kella, hayır hayır. Ben onu bir damla sudan yarattım. Bir nutfeden yarattım. Yolunu kolaylaştırdım. Sonra kabre koydum, öldürdüm, kabre koydum. Kella, hayır hayır. Lemme yaklime emara. Allah'ın emrettiğini yerine getirmedi. Mevlam buyuruyor. Namaz kıl dedim, kılmadı. Oruç tut dedim, tutmadı. Hacca umreye gel dedim, gelmedi. Zekat öşür ver dedim, vermedi. Şeytana uyma dedim, şeytanın yoluna gitme dedim, gitti. Şu anda sebzeler, meyveler toplanıyor değil mi? Öşürler var. Öşürü bilmeyen var. Buradan biz yine söylüyoruz, vazifemizi yapıyoruz. Köylerde bulunan vazifeli kardeşlerimiz bunları hasreten ifade edecekler, haber verecekler. Olmaz diyecekler. %10 sulanan yerler, sulanmayan yerler 1/10, sulanmayan yerler 1/20. Yani sulanan yerler 100 kiloda 10 kilo, sulanmayan yerlerde 100 kiloda 5 kilo. Öşür olarak verilmek mecburiyetinde. Kella lemme yakli ma emara. Hayır hayır, insan emri yerine getirmedi. Kapan diyorum kadınlara, kapanmıyorlar. Şırılçıplak geziyorlar. Evlerinizde oturun diyorum. Oturmuyorlar. Şehir şehir. Mahalle mahalle. Efendim mekan mekan. Pazar pazar. AVM AVM. Dön dönüyorlar bakalım. Sonuç nereye gidecek? Allah buyuruyor. Okuyorum, ayet okuyorum size. Ve devam ediyor Rabbimiz. Değerli kardeşlerim. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ. İnsan baksın. Neye? Yiyeceğine baksın. Envai çeşit. Nasıl yaratılmış. Biz o suyu bol bol döktük. Sonra yeryüzünü yardıkça yardık. Orada daneler bitirdik, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, bal ağaçlı ağaçlar, meyveler ve otlar bitirdik. Size ve davarlarınıza faydalı olması için. Ve
feize caetis saha, kulakları patlatan o efendim sura, ikinci sura üfürüldüğü zaman ne yapacağız biz değerli kardeşlerim, ne yapacağız? Mevlamıza kul olmaya, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri ne hakkıyla kul olmak için gayret edeceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, malumunuz veçile, bir de biraz umreden, haçtan bahsedelim. İnşallahu Teala şurada bu hadisi şerifleri evvelden de sizlere okumuş idim. Ne buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Bir hacı 400 hane halkına şefaat edecektir. Ama hangi hacı? Hakkıyla vazifelerini ifa edenler, hacca umreye giden kardeşlerimiz. İnşallah o ilmihali de okumaya gayret edelim bundan sonra. Ama tabii ne kadar anlaşılır, ne kadar anlaşılmaz, bunlar oturulup ders, öyle fahiş hatalar yapılıyor ki haçta umrede, Allah muhafaza eylesin. Yani bırak sevap kazanmayı, sorumluluğu yüklenip geri geliyoruz. Veya 400 hane halkına şefaat edecek. 400 hane. Bir rivayette de hacı kendi ev halkından 400 kişiye şefaat edecek. Kendi ev halkından. Değerli kardeşlerim, İşte siz ne yapacaksınız Antalya'ya, Yunan adalarına? Ne yapacaksın? Şimdi çok bilgiçler var ya, fakir var, fukara var, öksüz var. Niye? O boş paralar harcanırken fakir, fukara, öksüz yok mu? Avrupa ülkelerine gidip de geri dönerken alınan eşyanın tutarı 362 milyon dolar. Değerli kardeşlerim, bir ahbap derneği 295 milyon, 300 milyon dolar yapılan yolsuzluk. Ya bırakın, Allah'ın yoluna gidiyoruz biz ya. Bizim namazımızla, niyazımızla, ezanımızla, selamımızla, Kur'an'ımızla, umremizle, haccımızla ne uğraşıyorsunuz ya? Ne uğraşıyorsunuz? Siz fuzuli olarak harcadığınız paraları, eğer böyle israf olarak harcadığınız paraları fakire, fukaraya verseniz, adamın bir takımı 2 milyon takım elbise, yahu elbise değerli kardeşlerim, elbise ya. Bir saati milyonlar. Yani Allah'tan korkun ya. Saat ya, ötesi saat. Şimdi efendim herkes lüks araç peşinde. O zaman niye onları alıp da fakire fukaraya vermiyorsunuz? Siz merak etmeyin. Hacca umreye gidenler, hakkıyla gidenler zekatını verir, sadakasını verir, yardımını yapar. Sen de gidersin, efendim, bir pideye binlerce para ödersin. Değerli kardeşlerim, gel de şimdi hayıflanma bakalım. Hadi, adam işi gücü, benim namazımla, ibadetimle, kılığımla, sana ne ya? Sana ne? Sen misin benim efendim müfettişim? Niye böyle giyiniyorsun? Sana ne? Sen ne karışıyorsun?
Sen niye öyle gidiyorsun? Hadi bana Allah emretti diye giyiyorum. Sen niye giyiyorsun? Sana da şeytan emretmiş. Şeytanlaşmış insanlar emretmiş. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, bir kimse Allah için bir yola çıkarsa, yani hac, umre, 400 hane halkına ne yapacaktır? Şefaat edecek. Bundan dolayı siz ne yapın yapın, Allah için efendim haccınızı, umrenizi yapın. Yani izahatta, açıklamada ne demektir bu diyorlar? O kadar insanın bağışlayacağı, bir de sen kendini düşün ya, senin yüzünden 400 kişi bağışlanacak, bir de sen kendini düşün. 400 kişinin kurtarılmasına vesile olacaksın. Allah başarmayı, becermeyi nasip eylesin. Hacı kimin bağışlanması için dua ederse duası kabul olur buyuruyor değerli kardeşler. Biz de ne yapıyoruz? Ümmeti Muhammed, halalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız, amcalarımız, analarımız, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, sülalemiz, soyumuz, sopumuz, değil mi? Onların da affına ne yapıyoruz? Vesile oluyoruz. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ahmet'te, Tabarani'de, Beyhaki'de geçen haçta yapılan masraf Allah yolunda cihatta yapılan masraf gibidir. Yani haç ve umre Allah'ın yolunda cihat gibidir. Böyle mükafatlar varken şimdi mesela ben cihat etmek istiyorum. Nereye gideyim yani şimdi? O zaman haç umreye gideceksin. Fakir var, fukara var hocam. Fakire fukara da vereceksin. Allah hacca gittiği zaman fakir fukara aç kalacak. Veya fakir fukaraya verdiğin zaman haç umreye kimse gelmeyecek. Böyle bir kaide mi var? Hayır, yok ya. Çünkü neden? Mevlam buyuruyor ki bire 700 kat sevap verilir ve 1 lira harcayan kimseye 700 liraya kadar Allah ona bahşeder, verir. Yani bir bereket, bir feyiz sebebidir, vesilesidir. Bundan dolayı Ayşe annemiz ne buyuruyor? Senin umrenin sevabı yaptığın masraf kadardır buyuruyor. Yani umrede ne kadar harcanırsa o kadar sevap verilir. Ama para harcayacağım deyip de gidip de lüzumlu lüzumsuz efendim Kabe'de namaz kılmayı terk ediyor, çarşı pazar dolaşıyor. Yok gelini alacaktım, yok kızı alacaktım, yok komşuyu alacaktım, halamdı, teyzemdi, dayımdı. Allah! Ya senin işin ne, gücün ne Allah'ını seversen? Orada olmadı, hayru hasanata harcayacaksın. Değerli kardeşlerim, haçta harcanan bir hadis-i şerifte bir dirhem 40 milyon dirheme eşittir. Değerli kardeşlerim, bir dirhem ya, bir dirhem 40 milyon dirhem harcamaya nedir? Eşittir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Oraya gidip de para harcamakta cimrilik ve pintilik etmeyi düşünmek ne büyük hüsrandır buyuruyor kitaplarımız. Mevlam anlamayı, bellemeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bir hadisi şerifte de ne buyuruyor? Efendim Tabarani'de geçen bir hadisi şerifte haç yapan kimse asla muhtaç olmaz. Yani haç yapan kimse asla

0: hade sebep olur. Bu sık sık tecrübe edilmiş. Bir hadis-i şerifte sık sık hac ve umre yapmak ateş körüğünün demirin kirini yok ettiği gibi fakirliği ve günahları yok eder buyuruyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz Teala anlamayı, bellemeyi cümlemize nasip eylesin. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine ilhak eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mere sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Sözün özü. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamet gününde dört sınıf insan hiç hesap görmeksizin cennetin kapısına gelirler. Bunlar haccını bozmaksızın hac yapan hacı, savaşta şehit düşen şehit, cömertliğini asla riya karıştırmayan cömert ve ilmiyle amel eden alim. Bunlar kimin ilk önce cennete gireceğini aralarında konuşurlar. Onların aralarında adaletle hüküm etmesi için Allahu Teala Hazretleri Cebrail aleyhisselamı gönderir. Cebrail aleyhisselam şehide sorar. Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle böylece herkesten önce cennete girmek istiyorsun? Şehit, ben Allahu Teala Hazretlerinin rızası için savaştım ve şehit oldum der. Cebrail aleyhisselam yine sorar. Sen Allah yolunda öldürülen kişilerin cennete gireceklerini kimlerden işitip öğrendin? Şehit, alimlerden der. Cebrail aleyhisselam, edebini muhafaza et. Sana ilim öğreten kişilerin önüne geçme der. Sonra Cebrail aleyhisselam, aynı soruyu hacı ve cömert kişilere de sorar. Sen dünyada ne yaptın? Ta ki onun sebebiyle cennete girmek istiyorsun. Hacı, bin bir zahmetle hac ettim. Hacıma fesat, yani bozacak bir şey karıştırmadım. Haccıma riayet ettim der. Cebrail aleyhisselam, ifsat etmeksizin hac etmenin karşılığının cennet olduğunu kimlerden öğrendin? Hacı, alimlerden der. Cebrail aleyhisselam, cömert kişilere sorar. Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle herkesten önce cennete girmek istiyorsun? Der. Cömert, helalden kazanmış olduğum malı içine gösteriş katmaksızın Allah Celle Celaluhu rızası için Allah yolunda İslam dininin kalkınması için infak ettim der. Cebrail aleyhisselam ona, helalden kazanılan malın Allah yolunda infak etmenin ve cömert olmanın karşılığının hesapsız olarak cennet olduğunu kimlerden öğrendin der. O da, alimlerden der. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, her ikisine de edebinizi koruyun, size ilim öğretenlerin önüne geçmeyin der. Böylece Cebrail aleyhisselam, önce alimin cennete girmesi için hükmetmiş olur. Sonra alim şöyle der, Allah'ım sen biliyorsun ki, ben ilmi ancak cömertlerin cömertliklerinin sayesinde tahsil ettim. Sen çalışan ve salih amel edenlerin amellerini asla zayi etmezsin der. Allahu Teala Hazretleri de alim doğru söyledi. Ey Rıdvan, cennetin kapısını aç. Önce cömertler girsinler der. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan Tefsiri 9. cilt sayfa 681-683.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

Buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

ermek istersen o şahın himmetü imdadına, canu dilden aşık olsan ismi zat evradına, ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım, mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
8: Ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Müzik.

0: Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz Umre'den olacak inşallah. Nasip olursa inşallah 11 Ağustos'ta Umre'ye gidiyoruz. Ama tabii ezandan sonra Umre programımızı yapacağız. Bursa ve civar için ikindi ezanını dinleyeceğiz.
1: Değerli dinleyenler, Bursa ile için ikindi ezanı. Allahu

Amin. Hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihid daveti taamme ve salatil kaime. Ati seyyidina Muhammedin il vesilete vel fazilete ve derecetil rafiyetel aliyye. İlahi ve ba'su makamen mahmuden illezi vaattehu amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet değerli dinleyiciler, umreden bahsedecektik. Çünkü nasip olursa inşallah 11 Ağustos'ta Mekke'ye, Medine'ye uçacağız. İki cihan güneş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edeceğiz. Daha sonra 3 gün Medine'de kaldıktan sonra Mekke'ye geçeceğiz. Kabe'yi muazzamayı tavaf edeceğiz inşallah. Zaten umrenin mahiyeti, manası ziyaret etmek. Yani İslam dininde değerli dinleyiciler, haç mevsimi dışında kutsal topraklara yapılan ziyaretler umre olarak adlandırılır. Yani haç mevsimi dışında ne oluyor? Kutsal topraklara ziyaret ediliyor. Mekke'ye, Medine'ye. Eğer isterseniz gelin Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edelim. Peygamberimiz ne buyuruyor? Vefatımdan sonra kim ki benim kabrimi ziyaret ederse bizzat beni sağken ziyaret etmiş gibi olur. İşte o manaya ulaşabilmek için gelin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı vazife başında görüp ziyaret edelim. Ki öyle bir zat ki değerli dinleyiciler, yani o öyle bir zatı ziyarete gidiyoruz ki yani anlatmakla tarifi mümkün olur. Yani anlatamayız. Anlatmamız, onun mahiyetini, kıymetini, değerini anlatmamız çok zor. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yine onun kıymetini, değerini anlatamayız, yazamayız. İşte böyle bir zatı ziyarete gideceğiz. Böyle bir zatı ziyaret et, zaten umre ziyaret etmek. Medine'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Mekke'de Kabe'yi tavaf edeceğiz. Medine'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ziyaret ve sahabelerin olduğu yerler böyle gezeceğiz, göreceğiz. Ondan sonra cennetil baki inşallah nasip olursa. Buralara gideceğiz. Umre ibadeti değerli dinleyiciler, Arafat günüyle Kurban Bayramı'nın 4 günü haricinde, yani bir Arafat günüyle Kurban Bayramı'nın 4 günü haricinde her vaktinde yapılabilir. Her vaktinde yani umreye gidilebilir. Hele ama en çok da Ramazan ayında yapılması mendup. Ramazan ayında bu sene beraberdik. Ramazan ayında umreye gidenlere buradan sevgiler, selamlar. Diğer umrecilerimizi de 18 Aralık, 19 Ocak, Şevval ve Ramazan ayında giden umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Ama Ramazan ayındaki yapılması gereken o umre daha bambaşka. Yani sevilen ve yapılması teşvik ediliyor Ramazan ayında. Çünkü mesela dinen yapılması tavsiye edilmekle birlikte yapılmaması durumunda bir sakınca yok, ama Ramazan ayında yapılan ibadet, Ramazan ayındaki yapılan umreler çok makbul. Hatta haç, küçük bir haç gibidir diyor. Değerli dinleyiciler, umreye neden gideriz? Nasıl gidilir? Nasıl gidilir sorusuna ne yapacaksınız? Umre'ye gitmek niyetindeyseniz ne yapacaksınız bizlere, yani turizm şirketlerine, nereye tanıyorsanız tanıdık, özellikle mesela bizi tanıyorsunuz, Radyo Nida'yı tanıyorsunuz, geldiğinizde müracaat edeceksiniz. Ben mesela şu vakitte, şu zamanda ve 15 gün veyahut da 20 gün veyahut da işte 2 kişiyle, 4 kişiyle, 5 kişiyle gitmek istiyoruz gibi müracaat edeceksiniz. Ondan sonra niyet ettikten sonra değerli dinleyiciler, bize sizin kayıtlarınızı yaptıracağız. Pasaportlarınızı bize teslim edeceksiniz. Bizim mesajımızı bekleyeceksiniz. Sizlere mesaj atacağız. Şu günde, şu saatte, şu dakikada havaalanından Mekke'ye, Medine'ye uçuyoruz diye. Tabii birkaç gün önce de seminer yapılır. Sizlerle birlikte neler yapılacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, ne zaman gideceğimizi, saat kaçta havaalanına gideceğimiz, hepsini tek tek bir orada anlatırız hocalar olarak. İşte umreye bu şekilde.
gitme niyet dolanlar. Ama değerli dinleyiciler, umre gerçekten şimdi bir de umrede yapılması gereken hazırlıklar var. Hemen bizler zannediyoruz ki ihram alacağız, terlik alacağız, seccade alacağız, ondan sonra tesbih alacağız, hediyeler alacağız. Hep bunları hazırlayıp bunları zannediyoruz, esasında değil. Ha, bunlar da bir hazırlık ama umre yolculuklarına hazırlık iki yönlü. Yani iki yönlü yapılması lazım. Hem maddi hem manevi. Mesela manevi hazırlık nedir? Hem maddi hem de manevi ya. Şimdi manevi hazırlık noktasında kişinin bu kutlu yolculuğa ruhen hazır mı? Hazır olması çok önemli. Hatta bazen geliyor umrecilerimiz, çocuklarıyla, eşiyle, arkadaşlarıyla geliyor. Daha ben diyor hazır değilim. Önce bu kişinin bu kutlu yolculuğa ruhen hazır olması gerekir. Çok önemli. Manen hazır olması çok önemli. Çünkü umre yolculuğu sıradan bir seyahat değildir değerli dinleyiciler. Sıradan bir seyahat değil, sıradan bir gezi değil, sıradan bir ziyaret değil. Nereye gidiyoruz biz? Nereye gittiğimizi önce bir bilmemiz lazım. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gidiyoruz. Ki yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de imam, Medine'de minberde hatip. Ya bu şekilde düşüneceğiz. Bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip hitap eder. Bütün enbiyalardan ve evliyalardan mürekkep bir halkanın, öyle bir düşünün, bütün 224 bin bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin peygamberin toplandığı, evliyaların, asfiyaların toplandığı bir kalabalığa, bir cemiyete başkanlık yapan iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gidiyoruz. Yani yanlış anlasın, bu sıradan bir seyahat değil. Sıradan bir seyahat olmaması, işte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın, değerli dinleyiciler, ne kadar kutsal, Medine'de kutsal olan o Mekke'de, Medine'de, özellikle Mekke'de doğdu. Medine'de şu anda orada nedir? Bizleri bekliyor. Biz ona hiçbir zaman peygamberimize öldü diyemeyiz. Yani kabir şerifleri nerede? Medine'de. Ama her zaman, her saniye, her an, her dakika salavatlar getirildiği için, o salavatları almak için Cenab-ı Hak onun ruhunu ve tekrar iade ediyor ki o salavatlara alsın. Mesela Esselamu Aleyküm Ya Resulallah, Esselamu Aleyküm Ya Habiballah, Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin dediğimiz zaman bütün o selamları, o salavatlara karşılık veriyor. Demek ki değerli dinleyiciler, yani öyle bir zatı ziyarete gidiyoruz. Durup dururken öyle gelişi güzel bir ziyaret değil. Onun için diyoruz ki bu mukaddes yolculukta Yüce Allah'ın evim dediği Kabe'ye misafir olmak ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna çıkmak vardır. İşte bu sıradan bir seyahat değil. Bu şekilde düşündüğümüzde umrenin mahiyetini ve kıymetini daha iyi anlamış oluruz. Yani iki yönle hazırlık yapacağız. Hem maddi hem manevi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke
4: lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. İşte değerli dinleyiciler, bu sıradan bir seyahat değil, umre seyahati. Yani bu mukaddes yolculukta iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret edeceğiz. Az önce bahsettiğim gibi, yani öyle bir zat ki yeryüzü, düşünün bütün yeryüzü bir mescit. Mekke bir mihrap,

Zaten umrenin şey neydi manası? Ziyaret. Ziyaret olduğu için biz de hem peygamberimizi hem de Kabe'yi, değerli dinleyiciler, Kabe. Değerli dinleyiciler, bizim bildiğimiz kadarıyla biz nasıl biliyoruz Kabe'nin? Kabe çok kıymetli bir tevhid akidesi. Yani Allah'ın hakiki mabut olduğunun nişanesi. İbadet edilecek Allah'ımızın ibadet ederken, namaz kılarken ne yapıyoruz? Kabe'ye yöneliyoruz, değil mi? Ve gökte de melekler, Beytül Mamur var. Beytül Mamur 7. katta, 7. kata karşılıkta yeryüzünde Kabe. Yani bu Kabe'sine karşılık Beytül Mamur. Yeryüzünün sakinleri olan da insanlar tarafından kendisine yapılan ibadet için bir mabet olmasından kaynaklanıyor Kabe. Yani o 7. kattaki melekler orada Beytül Mamur'u ona dönüyorlar, orada tavaf ediyorlar, orada her türlü ibadetlerini yapıyorlar. Ona karşılık da insanlar da, yeryüzü sakinler olan insanlar, bizler de ne yapıyoruz? Kabe. Kabe'ye, kıblemiz Kabe. Kabe'ye karşı ibadetimizi yapıyoruz. Kabe'ye vardığımızda tavaf yapıyoruz. Ve Hacer-ül Esved girerken Bismillahallahu Ekber diyerek başlıyoruz ve dualarımızı yapıyoruz. Daha sonra tabii değerli dinleyiciler, Rükn-i Yemani'ye geldiğimizde yine sağ elimizi kaldırıyoruz. Bismillahallahu Ekber. Ve oradan devam ediyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gine azabennar el cennete ma'al ebrar bi şefaati nebikel muhtar ve alihil athar ve ashabil ahyar ve sellim mademel leyli ve ne. Devam ediyoruz. Dualarımız devam ediyor. Yani kısacası değerli dinleyiciler, diğer bir ifadeyle Kabe'nin şerefi, fazileti mekandan kaynaklanan fiziki bir unsur olmasından değil. Taş mesela, bakıyorsun ama onun yapısında taş var. Mekandan kaynaklanan fiziki bir unsur değil esasında onun kıymeti, fazileti, şerefi. Yani manevi korumundan kaynaklanan tevhidin simgesidir Kabe. Onun için ne yapıyoruz? Ve Kabe'yi bu kadar kıymetli görüyoruz değerli dinleyiciler. Mesela yeşil taşların çıkıp çıkmaması bir tarafa, her tarafı yeşil taşlarla donatılmış olsa bile o taşlara binen Kabe'nin alacağı herhangi bir üstünlük söz konusu değil. Her tarafı yeşil taşlarla yapalım ama Kabe'nin en üstün taşı nedir? Hacer-ül Esved denilen bir köşe taşıdır. Bununla beraber Hazreti Ömer'in vallahi ben bilirim ki sen ne zararı ne de yararı olmayan bir taşsın. Hiç zararın da yok, karın da yok yani. Eğer Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın seni öptüğünü görmeseydim seni asla öpmezdim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, o mübarek zat. Yani demek ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o Hacer-ül Esved taşını öptüğü için bizler de ne yapıyoruz? Öpmeye çalışıyoruz ama şimdi öpmek mümkün değil. Ya gerçekten izdiham var, kalabalık var. O kalabalıkta, izdihamda girmenin, birbirine eziyet etmenin bir anlamı yok, haram. Ne diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Geriden diyor Bismillahallahu Ekber deyin, elinizin ortasını öpün. Yani hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'a diyor ki ya Ömer sen güçlü kuvvetlisin, gider Hacer-ül Esved öpmek istersin, öpersin ama sen eziyet verme diyor, izdiham yapma, kimseye şey yapma, yani izdiham oluyor, eziyet verme, haramdır diyor. İşte burada bakıyoruz bazen hacılarımız, umrecilerimiz, Allah korusun özellikle bayan kardeşlerimiz, yani çok dikkat edin, o kalabalıkta saçlar açılıyor, kollar açılıyor, elbiseler yırtılıyor, çok konu acayip durumlara düşülüyor. Yani böyle bir biz oraya kazanmaya mı gittik, kaybetmeye mi gittik? Ya o cihette ya geriden öpün, aynı sevabı kazanıyorsunuz, aynı sevap. Ya illa gideceğin taşa öpeceğin, yani ya, tamam öpmek öpebilirsin ama müsaitse öpebilirsin, değilse ne de. Hatta biz erkekler bile zor oraya vardığımızda böyle şey gibi pres altında oluyoruz. Herkes bizi böyle bir dalga vuruyor, ta gerilere attırıyor. Öyle bir orasının bir izdihamı var. Onun için değerli dinleyiciler, giden umrecilerimizin mümkün mertebe dikkat etmesi gerekir. Özellikle bayan kardeşlerimizin. Şimdi insanı konuşan, düşünen bir varlık olarak tarif ederiz ya. İnsanı insan yapan ruhudur değerli dinleyiciler. Değil mi? Mesela biz ruhumuz olmasa ne konuşabiliriz
ne yiyebiliriz, ne içebiliriz, ne dumlayabiliriz.

Ne gidebiliriz, ne dağıtça gidebiliriz, ne de yürüyebiliriz, değil mi? İşte bizi yediren, içiren, ondan sonra gezdiren, seyahat ettiren, tavaf ettiren nedir? Ruhumuzdur. İnsanın insan yapar nedir? Ruhtur. Aklı ve konuşabilen olmasıdır insanın insan olması için. Ama bunun yanında gözleri, kulakları, kaşları, kirpikler de önemli. Diğer uzuvlar da önemli. İşte bunun gibi Kabe ile ilgili başka bazı değerlerin değerlendirilmesi mümkün olsa bile asıl değeri, değer dinleyiciler, Kabe'nin asıl değeri onun Allah'ın evi olması. İbadet etmemiz tevhidin simgesi, uluhiyetinin nişanesi olmasındandır. Yoksa taşından dolayı değildir. Diyelim mesela bizim ruhumuz çıksa bizim cesedimizin hiçbir değeri yok. Ama bize değer veren, bizi ayakta tutan, cesedimizi ayakta tutan, çürütmeyen, kokutmayan şey nedir? Ruhtur. İşte Kabe ile ilgili bir kere Allah'ımızın evi olması cihetiyle ona ne yapıyoruz? Saygı duyuyoruz, onu ziyarete gidiyoruz, tavaf ediyoruz. Mabedi, yani orada ibadet ediyoruz. Rabbimize ibadeti o evinde, Kabe'de mesela, bire 100 bin. İşte uluhiyetinin nişanesi. Diğer taraftan şöyle düşünelim, Kabe'nin üstü ta arşa kadar ve altı ferşe kadar uzanan bir amud-u nuranidir. Ne demek amud-u nurani? Hatta Kabe'nin üstü arşa kadar dayandığı, alt tarafta ferşe kadar uzanan bir amud-u nurani ne demek? Amud kelimesi olarak sütun ve direk anlamında. Kabe, değerli dinleyiciler, üstü ve alta doğru, üste ve alta doğru uzanan nurani bir sütun ve direk gibidir diyor. Yani Kabe üste ve alta doğru uzanan nurani bir sütun, üste doğru uzanıp da arşa kadar giden bir nurani sütun olmasından arşa ve sema alemlerine kıble oluyor. Orada melekler o nurani sütun etrafında tavaf yapıp ibadet ediyorlar. Biz öyle düşünüyoruz. Yani Kabe'yi öyle, ya gidelim Kabe'nin etrafına, amenna ve sadakna, gideceğiz, tavaf edeceğiz, ondan sonra ibadet edeceğiz. Ama bunu da bileceğiz ki üste ve alta doğru uzanan nurani bir amuttur. Yani amud-u nuranidir. Ne demek amud-u nurani? Üste ve alta doğru uzanan nurani bir sütun ve direk gibidir Kabe. İşte mesela üste doğru uzanırsa arşa kadar gidiyor. Arşa dayanıyor. Şöyle bir insan zaten gözlerinde perde kalksa var ya, o şeyi, o maneviyatı görür. Diğer taraftan arşa ve sema alemlerine de kıble oluyor. Orada melekler o nurani sütun etrafında tavaf yapıp ibadet ediyorlar. Onlar da ibadet ediyorlar, tavaf ediyorlar. Bu nedenle diyoruz ki yeryüzünde veya yer altında, hatta uzayda olanlar bile Kabe tarafına dönmekle bu amud-u nuraniye yönelmiş olurlar. Yani yeryüzünün neresinde olursanız olun, neresinde olursak olalım, hatta uzayda olsak bile Kabe etrafına, tarafına dönmekle bu nur, amud-u nuraniye yönelmiş oluyoruz. Neticede Allah'ın emri değil midir? Allah emretmiyor mu Kabe tarafına yönelerek namaz kılınız? Bakara suresi 144. ayette geçer. Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu görüyoruz. Elbette seni hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız yüzlerinizi o yöne çevirin. Ayet-i Kerime. İşte bu şekilde değerli dinleyiciler, Kabe'nin de kıymetini, değerini bu şekilde bilmemiz gerekir. Yani bu mukaddes yolculuk öyle sıradan bir seyahat değil, sıradan bir ziyaret değil. İşte Yüce Allah'ın evi dediği Kabe'ye misafir olmakla ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmak vardır bu umrede, bu seyahatte, bu ziyarette. Değerli dinleyiciler, umre yolculukları yorgunluğu fazla. Yani özellikle Kabe'de tavaf edersiniz, tavaflar yaparız, umre yaparız. Biraz yorgunluğu fazla. Meşakkati çok. Yani bunu gidenler görür, gidenler bilir. Hiçbir ibadette bu kadar yorgunluk, meşakkat ve imtihan yoktur. Yani umre ibadeti öyle. Hatta dua ederken ne diyoruz? Allahümme inni uridu umreten feyessir hali ve tekabbel haminni. Ya Rabbi, umreyi bana kolay kıl ve benden kabulü kolay kıl derken, demek ki
zorluklar olacak. Yani yolculukların yorgunluğu olacak. Gidiyoruz mesela buradan. Aylar önce hazırlanıyoruz. Manen hazırlanıyoruz. Günü geliyor. Heyecanlanıyoruz değil mi? Toplanıyoruz, anlatılıyor. Uçak saati geliyor, uçağa biniyoruz. 3-4 saat uçuyoruz. Mekke'ye varıyoruz. Mekke'de 1-2 saat ondan sonra abdestlerimizi alıp hazırlandıktan sonra ilk yer Medine'ye gitmişsek hemen ziyarete. Mekke'ye gitmişsek Kabe'ye tavafa gidiyoruz. Yani kısacası bu mukaddes yolculuk gerçekten yoğunluğu fazla, yorgunluğu fazla, meşakkati çok. Hiçbir ibadette bu kadar yorgunluk var mı sizce? Yok. Yani meşakkat ve imtihan öyleyse, meşakkat ve imtihan çoksa, yorgunluk varsa sevabı da çok. Medine'de 1'e 1000, Mekke'de 1'e 100 bin. Öyleyse faziletli olarak bu sefer karşılık veriyor Cenab-ı Hak. İn ecre illa alallah. Ecri ve sevabı kendisi veriyor ve çok çok kat kat veriyor. Değerli dinleyiciler, şimdi umreye niyetlenen şimdi 11 Ağustos'ta var, 5 Ekim'de var, 10 Aralık'ta var inşallah. Hem Miraç ve ondan sonra Berat kandilleri de gidecekler var. Onlar da inşallah böyle toplanıp gittiğimizde niyetlendiği zaten baştan niyetleniyor ve duasını yapıyoruz ya mukaddes beldelerde. Sabır çok mühim. Bir kere dünyevi istekleri terk edeceğiz. Dünyevi istekleri terk. Edep ve ahlakta ise örnek bir Müslüman olmayı amaçlı, yani niyet edeceğiz. Zaten dünyevi istekleri terk etmekle bütün malımızı, mülkümüzü, evlatlarımızı değil mi? Sevdiklerimizi, her şeyi arkada bırakıp geliyoruz. Sadece oraya ziyaret ve ibadet için gidiyor. Aman ha, ticaret için gitmeyin. Yani anneler, ablalar, kardeşler, özellikle hanımefendi kardeşlerim, alışverişi çok yapıyorsunuz. Yapmayın derken buradan alın, bırakın kenara köşeye. Orada da çok ehemmiyetli mesela hurma gibi, zemzem gibi. Bir de herkese böyle ilk defa gitmişsinizdir. Torunlarınız vardır, evlatlarınız var. Onlara Mekke, Medine hatırası olarak bir şeyler alın. Yoksa böyle orayı döndürmeyin. Yani öyle ki bazen 50-60 bin liralık, 40 bin liralık, 100 bin liralık, bilmiyorum 100 bin liralık yapan oldu mu? Böyle bu kadar alışveriş yapılıyor. Burada yani yanlış anlamayın, ben alışverişle karşı değilim. Ama ibadet yapın, ibadet. Bir Kabe'de 100 bin, 1'e 100 bin, Medine'de 1'e 1000. Bu kadar sevap varken gidip orada sağda solda vakit geçirirsek Rabbim bizden hesap sorar. Yani bu mukaddes beldelerde sabır çok mühim. Orada değerli dinleyiciler, burada Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ahşe, Fatma çok ihlaslı da, çok samimi de, çok takva da, çok iyi dersiniz. Ama Mekke'de, Medine'de şeytanla çok uğraşıyor ya, sabrımızı taşırır, imtihanlar çetin olur. Orada çok dikkat edin, çok dikkat edelim. Yani orada çok sabırla deneniriz yani. Onun için İnnallâhe mâ sâbirîn, Cenab-ı Hak ne diyor? Ben sabredenlerle beraberim. Dünyevi isteklerimizi terk ederiz. Edep ve ahlakta ise örnek bir Müslüman olmayı amaçlayacağız. Yani bu anlayışla çevresinde umre yolculuğa bu şekilde çıkarsak umremizin bir neticesi olur değerli dinleyiciler. Yoksa bir şey söyleyeyim size. O gidiyor, ben de gideyim. O zenginse ben de zenginim. O giderse ben de giderim gibi. Mahallede, köyde veyahut da kasabada veyahut da şehirde tanıyanlar varsa, ha o gidiyormuş, biz niye gitmeyelim? Hatun biz de gidelim. Hop gidip falan işte yazılalım, tanıdık var gibi. Yani değerli dinleyiciler, dünyevi istekleri terk edeceksek, edep ve ahlakta örnek bir Müslüman olmayı niyetleneceğiz. Yani bu şekilde yola çıkmaya gayret edeceğiz. Şimdi umre ibadeti için manevi hazırlık yapıldığı gibi elbette ki maddi hazırlıklar da yapılır. Maddi hazırlıklar şöyle: yeterli miktarda elbise almanız çok önemli. Özellikle Medine-i Münevvere'de akşam vakitlerinde veyahut da sabah saatlerinde gittiğinizde görürsünüz, serin olur. Valizde birkaç parça uzun kollu giyecek bulundurmakta fayda var. Onun için her zaman söylüyoruz, Medine biraz sabahları ve akşamları serin olur. Onun için giderken
uzun kollu giyecek bulundurun deriz. Yine umre seyahatinin öncesinde iyice dinlenmek. Dinlenin. Şimdi bir hafta mesela şu anda bizim bugün ayın 3'ü. 8 gün var. 8 gün şu anda umrecilerimiz biraz heyecanlıdır. Bayram abi nasılsın? Ondan sonra Bayram abinin eşi, oğlu Kerem, kızı. Ondan sonra bunlar inşallah gidecekler. Diğer taraftan nasip olursa biz de gideceğiz. Bizim beraber yine kafile katılacak olanlar var. Değerli dinleyiciler, buradan tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar gönderelim inşallah. Diyoruz ki işte burada önemli hastalıklarınız varsa umrecilerimize sesleniyoruz. İlaçlarınızı alın. Ondan sonra giden valizlere değil, uçağa alınabilen ve yanlarında taştıkları küçük çantalara koymanız gerekir. Bir de yanınıza taşıdığınız çantanıza tırnak makası, makas gibi şeyler koymayın. Onları kesinlikle almazlar, geçirmezler, o atarlar. Ama bağaj altı dediğimiz o, yani uçağa gönderdiğimiz valizlerin içine bunları koymakta bir beis yok.

Tabii ki değerli dinleyiciler, umre gerçekten faziletli. Kıyamete kadar Kabe'yi ziyaret edenler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın davetine lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diye cevap verenlerdir. Yani kıyamete kadar Kabe'yi ziyaret edenler Adem Aleyhisselam'ın davetine cevap verenlerdir. İşte bunlar Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve seçilmiş kullarıdır. Umre'ye gidenler, umre'ye çağrılanlar Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve seçilmiş kullarıdır. İşte 18 Aralık'ta giden dinleyicilerimize buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. 19 Aralık'ta, Şevval ayında, Ramazan ayında ve tekrar şu anda 11 Ağustos'ta gidecekler olan 5 Ekim, 10 Aralık. Umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Peygamberimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçilerdir. Ondan istediklerinde onlara verir. Bak ne yapacaksınız? İşte fırsat. Umreye gidenler size fırsat. İşte size mesaj. Yani Cenab-ı Hak ne diyor? Benden isteyin. Üd'ûne estecib leküm. Dua edin, kabul edeyim. Dua edin. Yok, dua edin diyor, bak kabul edeyim. Dua etmezseniz ne ehemmiyetiniz var? Hiçbir ehemmiyetiniz yok. Benden isteyin diyor Cenab-ı Hak. Ama insanoğlu ne diyor? Bir insanoğlu da bir istersin, iki istersin, üç yeter der ya, yeter. Ben mi sana bakacağım? Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Benden isteyin diyor. İsteyin. Ben vereceğim. Ne isterseniz, orada kötü şey istenmez biliyorsunuz. İmanla kabre girmek, annemizin babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın hayırlı olmaları, annemizin babamızın imanla kabre girmeleri, yani günahlardan kurtulmaları, ya Rabbi kusurlarını affeyle, ya Rabbi hadi dua edelim, ya Rabbi tüm dinleyicilerimizin günahlarını affeyle, ya Rabbi tüm dinleyicilerimizi kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi, ya Rabbi umreye gidecek olanlar en kısa zamanda gitmeleri nasip eyle, lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi her türlü şerlerden ve şerlerden dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi ne gibi maddi manevi hayırlı istekleri varsa ver Allah'ım, ver. Ve sen ve iste diyorsunuz, biz de istiyoruz Allah'ım. Tüm dinleyiciler namına, dinleyicilerle birlikte istiyoruz Allah'ım. Rızanı, cennetil firdevsini, cemalini istiyoruz. Cemalini talep ediyoruz, rızanla, cennetin firdevsinle, cemalinle bizi müşerref eyle Allah'ım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ya Rabbi senden istemiş olduğu bil cümle mübarek ve hayır duaları bizler de istiyoruz, bizlere de ihsan eyle ya Rabbi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ya Rabbi senden iştenab etmiş olduğu şer ve şerlerden bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle Allah'ım. İstiyoruz diyor ya, ondan istediklerinde onlara verir, şüphesiz verir inşallah. Amin, amin, amin. İstiğfar edeceğiz. Estağfurullahel azim kerimellezi la ilahe illahu el hayyel kayyume ve tuğbe iley subhaneh. Yani istiğfar edeceğiz, ona dua edeceğiz, dualarımıza karşılık vereceğine inanacağız. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir diyor. Onun için umrecilerimizden dua isteyin, dua alın. Rabbim nasip ederse, ki 11 Ağustos'ta nasip, Rabbim nasip eder gidersem, söz veriyorum şuradan mikrofondan bütün dinleyicilerimize söz veriyorum. İlk duayı size yapacağım. İlk duayı dinleyicilerimiz yapacağım. Şu anda bizi dinleyen kim var ise, Radyo Nida'yı kimler dinliyorlarsa, ya Rabbi Kabe'yi görür görmez ya Rabbi Radyo Nida'yı dinleyenlerin günahlarını affeyle. Onları kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. İmanla kabre girmelerine nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabbi onları en kısa zamanda gelmeyenlere ve gelenlere tekrar tekrar umreye gelmelerine nasip ve müyesser eyle diye söz veriyorum. Allah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde gider gelirsek Kabe'yi ilk gördüğümde Bayram babu unutturma, Kerem kardeşim unut, ki unutmayız Allah'ın izniyle, ne yapacağız? Duamızı yapacağız. Kime? Dinleyicilerimize ve sizlere. Çünkü Cenab-ı Hak dua ettiğimizde dualarımıza karşılık vereceğine inanıyoruz. İnanıyoruz.
Ben de diyorum ki işte sizlere bir müjde. Hac veya umreye giden kişilerden dua alın, alın. Dua alın, alın. Almamazlık yapmayın. Yani dualarına kendisinin de ortak etmesi için ricada bulunun. Sünnet bu ya, sünnet. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam izin isteyen Hazreti Ömer'e Resul-i Ekrem Efendimiz diyor ki kardeşcik diyor ya Hazreti Ömer'e. Kardeşcik, duanda bana da yer ayırır mısın? Kardeşciğim, bizi de duanda unutma buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh umreye giderken, yani Peygamberimiz dua istiyor, bak dikkat edin. Kardeşcik diyor, bu kardeşcik ne kadar güzel bir ifade değil mi? Kardeşcik, yani duada bana da yer ayırır mısın? Biz de diyoruz ki kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, duamızda size de yer ayıracağız Allah'ın izniyle. Sizi unutmayacağız. Siz de bizi unutmayın. Siz de bizlere dua edin. Biz de sizler yani gidip gelmeyi bizlere Cenab-ı Hak nasip ve müesser eylesin. Tekrar hayırlısın, her şeyin hayırlısını versin inşallah, ama istiyoruz ki Allah'ın izniyle, biiznillah sizlere Rabbim şahit, sizler de şahit dua edeceğiz. Yani duamızda size yer ayıracağız. Cenab-ı Hak Rabbim şimdiden kabul eylesin. Dergah izzetinde kabul eylesin. Onun üzerine şimdi ne diyor ya? Kardeşcik, duanda bana da yer ayırır mısın dediğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh kerrama o mübarek zat diyor ki bu öyle bir dua isteydi ki, yani Peygamberimiz için öyle bir dua istedi ki karşılığında bana dünyalar verilseydi hiç bu kadar sevinmezdim. Bak, dua istiyor, duasına seviniyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, o mübarek zat. Yani öyle bir istek ki, bu istek karşılığında bana dünyalar verilseydi hiç bu kadar sevinmezdim. İşte biz de sizin dua istiyorsunuz ya inşallah. Yani duymasam bile manen hissediyorum. Dua istiyor musunuz? Elbette istiyorsunuz. Öyleyse duamızda size yer ayıracağız. Değerli dinleyiciler, yani Harem-i Şerif'e gelen ziyaretçilere hürmet etmek, onlarla hasbihal yapmak, onların gönlünü almak, onlara hizmet etmek, Yüce Mevla'ya hürmetin bir gereğidir. Çünkü Allah'ın misafiridir. Medine'de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın misafiri, Mekke'de Yüce Allah'ın, Yüce Mevla'ya hürmetin bir gereğidir. Değerli dinleyiciler, çünkü Kabe Yüce Allah'ın evi. İşte Kabe'yi ziyarete gelenler de Cenab-ı Hakk'ın misafirleridir. Öyle hareket etmemiz gerekiyor. Allah'ın misafirleri olduğu için onlara hizmet etmemiz gerekiyor. Ya Rabbi, bu niyetle bizi de umrecilerimize hizmet etmeyi, bu şekilde gidip gelmeyi bizlere nasip eyle, nasip eyle Allah'ım. Umre yolculuğu sırasında değerli dinleyiciler, yani Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in mübarek kabri şeriflerinde ziyaret edeceğiz ki İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle bir müjde vardır. O müjdeyi de verelim. Programımıza bugün bu kadar diyelim. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımdayken ziyaret etmiş gibidir. Ne âlâ, ne güzel değil mi? Sanki onu ziyaret etmiş gibi olacağız. Hayattayken ziyaret etmiş gibi olacağız. Allahu Ekber. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ya Rabbi, bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi, kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Şimdi tabii tekrar umreye gidecek olanlar birkaç kişi sayacağım. Onlar şimdi üzülürler. Söylemek istiyorum Bayram kardeşimize, eşi Reyhan ablamıza, ondan sonra
Ummu ablamıza, bir de kim vardı? Hadi bakayım, onu da sizler şöyle, o kendini bilir.

Bu küçük zümra var ya, hep benim zümra sonradan aklıma geliyor. Şimdi listeye baktım, gördüm. Hem unutuyorum ama hiç unutmayacağım zümra seni. Daha 9 yaşında. Zümra kardeşimizden dua alalım. Nasip olursa kıymetli, değerli dinleyicilerimiz, inşallah bu zümra kardeşimizden ne yapalım, kendisi daha küçük. İnşallah zümra bizlere dua edecek mi? Tüm dinleyicilerimize inşallah dua et, tamam mı inşallah? Orada Zümra kardeşimizi niyet ederek hepinize inşallah dua edeceğiz. Tekrar ben şunu söylemek istiyorum. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımdayken ziyaret etmiş gibidir. Ya Rabbim bizi bu niyetle gitmeyi, bu şekilde ziyaret etmeyi sizlere, bizlere, tüm dinleyicilerimize nasip eylesin. Değerli dinleyiciler, 5 Ekim, 10 Aralık da inşallah tabii duyulacak, reklamlarda dinleyeceksiniz. Turlarımız, umre turlarımız devam ediyor. İstanbul turumuz var, 22 Ağustos'ta İstanbul turu var, onu da unutmayın. Daha ondan sonra yine tekrar değerli dinleyiciler, bakayım şöyle bir anonslarımız var. Kandil kurban bağışı var. Mevlüt kandilinde kurban bağışı var, Peygamber Efendimizin hürmetine. Diğer taraftan neler var bakayım şöyle. Mevlüt Kandili'nde kardeşlik sofraları kurulacak. Yine unutmayın, bunlara katılmak istiyorsanız 0543 224 0108'den ulaşabilirsiniz. Başka neler var bakayım, Mehmet kardeşim atmış bana. Hocam dedi, su kuyusu. Bak, bu da su kuyusu var. Yani Mevlüt Kandili'nde Afrika'da su kuyuları açılacak. Ya su kuyularına dahil olmak istiyorsanız, ondan sonra böyle sofra kurmak istiyorsanız değerli dinleyiciler, bağış, mesela kandil grubu bağış, bağış var tekrar, yani Peygamber Efendimiz hürmetine. Ya bunları güzel bir şekilde değerlendireceğinize inanıyor ve bugünlük bu kadar diyoruz. Hakkınızı helal edin. Umre'ye gitmeyi Cenab-ı Hak bizlere, sizlere tekrar tekrar nasip eylesin. Zümra kardeşimizin duasını da Cenab-ı Hak hepimizi dahil eylesin inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Dost istersen Allah yeter. Yaren istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Said Nursi.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit.

0: Bir şeye başlamak için çok iyi olmak zorunda değilsiniz. Ama çok iyi olmak için bir işe başlamak zorundasınız. Les Brown.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

İnsanlar kainatta bulunan şeylere bakıp görmekle değil, bunları yaratan yüce zatı düşünmekle huzur duyabilir. Ebu Hüseyin Nuri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: kendini açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: 40 hadisi şerif.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
0: Kırk hadisi şerif.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "Ya Resulallah," dedim, "benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim?" "Sana kapısı en yakın olana," buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Rahim. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavide diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbn-i Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii,

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Bir Ruhul Beyan sohbetleri programında daha sizlerle buluşmamızı lütfeden Mevlamıza şükürler olsun. Sohbetimiz onun ikramı ve ihsanıyla feyizli ve bereketli olsun dileğiyle bugün Ruhul Beyan tefsirimizden En'am suresinin 95 ila 99. ayetlerinin tefsirini sizlere aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de yine bu ayeti kerimelerin tilavetini aktaracak. Ardından ayetlerin tefsirini eserimizden sizlerle birlikte işleyeceğiz inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Kur'an-ı Kerim'den En'am suresi 95 ila 99. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerin Rabbimizin rızasına nail olmasını, bizlerden bir salih amel olarak kabul buyurulmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin, âlinin ve ashabının, bütün peygamberan-ı izamın ervahına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam başta olmak üzere bil cümle şehitlerimizin, gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala cümlesinin ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 95. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Müfessirimiz bu ayet-i kerime ile ilgili olarak sözlerine şu ifadelerle başlıyor. Ayet-i kerimede geçen hab kelimesi, yani tane, buğday, arpa ve darı gibi tohumlara ait ortak bir isimdir. Mana şöyledir. Kuru tohumları yararak içinden bitki çıkaran Allah'tır. Çekirdek ise hurma, kayısı ve erik gibi meyvelerin içinde olan şeylerdir. Buna göre mana, sert çekirdekleri yararak içinden dallı yapraklı ağaçları çıkaran da odur. Ölüden diriyi çıkarır ifadesi ise kendinden öncekini açıklamaktadır. Yani Allah Celle Celaluhu büyüyüp gelişen bitki ve hayvanları böyle olmayan nutfe ve tohumlardan çıkarmaktadır. Diriden de ölüyü çıkarır ifadesi ise nutfe ve tohum gibi ölü hükmünde olan şeyleri de bitki ve hayvan gibi canlılardan çıkarır. Ölü ve diri kelimeleri büyüyüp gelişen şeyler ile cansız, yani camit şeylerden mecazdır. Büyüyüp gelişenler diriye benzetilmiştir. Gerçekten diri, duyu organları ile canlılığa ve iradi hareket edebilme gücüne sahip olan canlılara denir. Gerçekten ölü ise canlılık vasfına sahip olduğu halde bu özelliği kaybetmiş şeylere denir. Bazıları bu lafızları hakikat manasında alarak ayet-i kerimeyi Allah ölü nutfeden canlı bir insanı, tavuktan cansız bir yumurtayı çıkarır diye tefsir etmişlerdir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselamda olduğu gibi Allah mümini kafirden, Nuh aleyhisselamın oğlunda olduğu gibi kafiri de müminden, itaatkar kuldan asi çocuğu veya bunun aksini, cahilden alimi ve bunun aksini, ahmaktan akıllıyı ve bunun aksini çıkarır. İşte şanı yüce ve kadiri mutlak, tek başına ibadete layık olan Allah budur. O halde nasıl yüz çeviriyorsunuz? Nasıl olup da ona ibadeti bırakıp başkasına yöneliyorsunuz? Bunun hiçbir çıkar yolu yoktur. Burada hitap Kureyş kafirlerinedir diyor müfessirimiz. Çünkü sure Mekke'de inmiştir diye de açıklamada bulunuyor. Aziz dinleyenlerim, ardından gelen 96. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O sabahı aydınlatandır. O geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılmıştır.
İşte bu aziz olan ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde müellifimiz, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran odur diye başlıyor, Fâlikul İsbâh kelimelerinin açıklamasını. Ve ayetteki el-İsbâh kelimesi, gündüz ışığına girmek manasına mastardır diyor. Sabah kelimesi buradan alınmıştır. Yani tan vaktini yarıp gündüzün aydınlık ve parlaklığının ortaya çıkması demektir. Gündüzün yorgunluğunun giderilmesi için geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü yapmıştır o. Ve müellifimiz şöyle açıklıyor. Güneş ile ayı vakitlerin hesap edildiği farklı devirler üzere kılmıştır. Allah Celle Celaluhu dönüşünü bir senede tamamlayacak şekilde güneşin süratini ve hareketlerini ayarlamış, ayın da devrini bir ayda tamamlayacak şekilde programlamıştır. Bu programlama ile meyvelerin olgunlaşması, ekim, biçim ve üreme gibi dünyanın düzenini sağlayan dört mevsimin faydaları ortaya çıkmıştır. Ayın menzillerinin değişmesi ve her ay hilallerin yenilenmesiyle borçların müddetleri, işlerin görülme zamanı bilinir. Allah'ın güneş ile ayı bir hesap üzere kılması demek, onları hesap ilminin iki vasıtası kılması demektir. Güneş ışık vermesi sebebiyle ayette aydan önce zikredilmiştir. Çünkü güneş ayın ve yıldızların kaynağı ve ışıkların aslıdır. Diğerleri berraklıkları ve güneşle olan konumlarına göre ışıklarını ondan alırlar. İşte güneşin ve ayın vakit ölçüsü kılınması, yani bilinen hesap için onların eşsiz bir şekilde yürütülmesi, aziz olan, yani ay ve güneşi buyruğu altına alan, onları belirli bir yörüngede yürüten ve her şeyi bilen, yani güneş ve ayda mahlukatın menfaatine ve maslahatına olanı da en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Sadi şöyle demiştir diyerek müellifimiz ondan bir beyit aktarıyor bize. Bulutlar, rüzgarlar, gökteki aylar, güneşler hep çalışmakta. Sakın bir ekmeği yerken eyleme gaflet. O bir ekmekte vardır, hepsinin de hisse-i sayi, sana hep bunları hadim kılan Allah'a minnet et. Kıymetli dinleyenlerim, yine ardından gelen 97. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala En'am suresinin bu ayetinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. O kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızlar yaratandır. Gerçekten biz bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Müellifimiz diyor ki, o yani Allah Celle Celaluhu noksansız kudretiyle karanın ve denizin, yani karada ve denizde gecenin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için kuzey, güney, doğu ve batıda yerleri değişen yıldızları yaratandır. Karanlıkların kara ve denize izafe edilmesi onları sarıp kuşattığı içindir. Çünkü yıldızlarla yol bulmaya o zaman ihtiyaç duyulur. Haddadi isimli alim bu ayeti şöyle tefsir etmiştir diyor müellifimiz ve şunları anlatıyor bizlere. Allah Teala bir beldeden diğer beldeye giderken, çöllerin ve gemideyken, azgın dalgalı denizlerin karanlığında yolunuzu bulabilmeniz için yıldızları halk etmiştir. Yolcular
bu yıldızlardan bir kısmını sağlarına, bir kısmını sollarına ve bir kısmını da arkalarına alarak varacakları yeri bulurlar. Yıldızların gökyüzünü süslemeleri gibi daha başka nice faydaları da vardır. Muhakkak biz bilen bir kavim için kudretimize işaret eden bu ayetleri fasıl fasıl açıkladık. Çünkü onlardan istifade edenler onlardır. Ve geldik 98. ayeti kerimeye aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. O sizi bir tek nefisten, yani Adem'den yaratandır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Ayet-i Kerime'nin tefsirine yine müellifimiz şu sözlerle başlıyor. Ayette geçen sizi ifadesi, bunca çokluğunuza rağmen bir tek nefisten, yani Adem'den yaratan O'dur. Çünkü Allah hepimizi Adem'den yaratmıştır. Anamız Havva'yı da Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratmıştır. Böylece bütün insanların aslı bir tek nefse dayanmış olmaktadır. İsa Aleyhisselam da buna dahildir. Çünkü o da anne babasının sülplerinden meydana gelen Meryem validemizden yaratılmıştır. Allah Teala insanları tek bir nefisten yaratmakla bize büyük bir iyilikte bulunmuştur. Çünkü insanlar nesep itibariyle tek bir asla bağlı olduklarından birbirleriyle ülfet etmeleri daha kolaydır. İşaret ehli demişlerdir ki, nasıl ki Allah Teala ilk olarak Adem Aleyhisselam'ı yaratıp evlatlarını da ondan var etmişse, Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunu da bütün ruhlardan önce yaratmıştır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yarattığı ilk şey benim ruhumdur buyurmaktadır. Daha sonra diğer ruhları Muhammed Aleyhisselam'ın ruhundan yaratmıştır. Beşerin babası Adem Aleyhisselam, ruhların babası ise Muhammed Aleyhisselam'dır. Sizi bir tek nefisten yaratan O'dur ayeti buna işaret eder. Ayette geçen sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır ifadesine gelince, yani siz bir süre babalarınızın sulplerinde veya yeryüzünde duracak, sonra da bir emanet olarak annenizin rahminde veya toprağın altında kalacaksınız. Hazreti Hasan radıyallahu anh, ey Adem oğlu, sen ailenin yanında bir emanetsin, yakında sahibine ulaşırsın demiş ve şair Lebid'in şu şiirini okumuştur. Mal ve aile ancak birer emanettir. Emanetlerin ise bir gün geri verilmesi zorunludur. Müfessirimiz diyor ki, kalp de emanetlerden biridir. Sahip şöyle der, seni gönül cevherine emanetçi yapmışlar. Hakkın emanetini çalma, koru onu, uyuma. Biz dikkatlice incelemek ve zekalarını kullanmak suretiyle önemli konuların inceliklerini anlayan bir kavim için ayetlerimizi iyice açıkladık buyuruyor Mevlamız. Bu ve benzeri ayetlerle insanlığın yaratılışını tafsilatlı ve açık olarak anlatmış oluyor. Yıldızlar zikredildiğinde bilen bir kavim ibaresi geçmesine karşılık, Ademoğlunun yaratılışı zikredilirken anlayan bir kavim ifadesinin kullanılmasının sebebi şudur. İlki, dış dünyadaki, yani afaki ilahi delillere, ikincisi ise insanın iç alemindeki, yani enfüsi delillere işaret etmektedir. Şüphesiz
dış dünyadaki deliller daha açık ve nettir. İçteki deliller ise daha ince ve gizlidir. Bu yüzden içteki deliller için fıkıh kelimesinin kullanılması daha uygun ve evladır. Çünkü fıkıh gizli manalara vakıf olmaktan ibarettir. Fıkıh terkibinin aslı yarmaya ve açmaya delalet eder. Fıkıhçı da hükümlerin içini açıp yararak onlardaki asıl maksadı araştıran ve hükümlerdeki kapalılıkları gideren alime denir. Bu yüzden fıkıh kelimesi ancak dikkatli bir araştırma ve uzmanlığın söz konusu olduğu yerde kullanılır. Yine Haddadi bu konuda şöyle der: fıkıh, lügatte bir sözün manasını anlamak demektir. Ne var ki ıstılah olarak fıkıh, asıllardan istinbat ile sözün manasını kavramak, manasına gayb ilminden ibaret kılınmıştır. Bu yüzden Allah Teala fakih sıfatıyla vasıflandırılmaz.

ise taate, dil ve azalarla günahlardan tövbe etmeye davet etmektedir. Zira bu büyük nimetlerin sayılması, onların kadrinin bilinmesini ve bunlara şükredilmesini gerektirir. Müfessirimiz burada bize bir hadise aktarıyor ve şöyle diyor. Hikaye olunduğuna göre Kirman Meliki, Şeyh Ebu'l-Fevaris Şahin bin Şuca el-Kirmani rahmetullahi aleyh bir gün ava çıktı. Avın peşini öyle ısrarla takip etti ki sonunda yalnız başına ıssız bir çöle düştü. Fakat orada karşısına yırtıcı bir hayvanın üzerine binmiş ve etrafında yine yırtıcı hayvanlar olan bir genç çıkıverdi. Aslan cinsindeki bu yırtıcı hayvanlar Melik'i görünce saldırmak için ona doğru koşmaya başladılar. Fakat genç hemen onlara engel oldu. Yaklaşınca selam verdi ve şöyle dedi genç: "Ey şah, Allah'a karşı bu gaflet nedir? Ahireti bırakıp dünya ile mi, Mevla'nın hizmetini bırakıp heva ve hevesinle mi uğraşıyorsun? Allah sana yolunda hizmette bulunasın diye dünyayı vermiş. Sen ise onu Rabbinden gafil olmaya vesile kılmışsın." Genç böyle konuşurken birden ihtiyar bir kadın elinde bir kase su ile çıka geldi. Genç o sudan içti ve kalanını da şaha verdi. Şerbet misali suyu içen şah, bundan daha tatlı, soğuk, lezzetli bir şey içmediğini söyledi. Ancak daha sonra ihtiyar kadın ortalıktan kayboldu. Genç, "Bu ihtiyar kadın var ya, o dünyadır. Allah onu bana hizmetçi kılmıştır. Bir şeye ihtiyaç duyarsam, daha aklıma gelir gelmez Allah Teala bu ihtiyar kadın ile onu bana gönderir. Allah Teala dünyayı yarattığında ona, ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni ise kendi hizmetinde kullan buyurduğunu duymadın mı?" Bunları duyan ve gören şah tövbe etti. Daha önce yaptıklarını terk etti. Sonra da onun hakkında hayırlı şeyler oldu. Bir şair şöyle demiştir: "Senin hizmetinde olduğumda hizmet gördüm. Senin nimetlerinden sevinç etrafımda döndü. Olaylar gelip kapımı çaldı. Ama ben senin maiyetinde olduğum için benden çekindiler, ilişmediler." Ve müellif sözlerinin sonunda şöyle dua ediyor: "Allah'ım, bizi kapından ayırma, kendinden uzaklaştırma. Amin ya Rabbel Alemin." En'am suresinin 99. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Mevlamız Teala bu ayette şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. "O gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır." Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki gökten ifadesiyle bu ayeti kerimede özel bir suyu, yani yağmuru indirdiğine işaret vardır. O halde gökten yağmuru indiren odur, Allah Teala'dır. Burada üçüncü şahıs zamirinden birinci şahıs kipine dönerek şöyle buyurmaktadır Mevlamız: "Biz azametimizle onunla o tek su sayesinde arpa, buğday, nar, elma ve diğer bitkiler gibi
her çeşit bir

0: eskiyi çıkardık. Bu ayet-i kerimede geçen biz kelimesi çokluk ifade etmez. Azamet içindir bu ifade. Çünkü büyük bir padişah kendini yüceltmek için kendinden biz diye bahseder. Ayette geçen çeşit diye tercüme edilen şey kelimesi tahsis edilmiştir. Yani özelleştirilmiştir. Bu yüzden her şeyin mesela kayanın bitkisi olması lazım gelmez. Çünkü nebat ister ağaç gibi gövdesi olsun, isterse otlar gibi gövdesiz olsun, topraktan çıkıp büyüyen şeye denir. Allah Teala nasıl olur da yağmuru bitkiler için sebep kılar? Sebeple iş yapan sebebin yardımına muhtaç olur. Allah ise sebeplerden müstanidir denilirse buna şöyle cevap verilir diyor müellifimiz. Yağmur bitkilerin yetişmesine sebep olur. Yoksa bitki yağmurdan doğmaz. Allah Teala yağmursuz da bitkileri bitirmeye kadirdir. Sebeple iş yapan o işi ancak o sebeple yapabiliyorsa o sebebin yardımına muhtaç olmuş olur. Mesela bir insanın merdiven olmaksızın çatıya çıkması mümkün olmasa, o zaman merdiven onun için yukarıya çıkma aletidir. Bir kuş merdivenle çatıya çıksa, merdiven onun için bir alet sayılmaz. Çünkü o çatıya merdivensiz de çıkabilir. Ve ayette şöyle buyuruluyor: ondan yeşilliği bitirdik. Bu cümle ile daha önce kısaca bahsedilen, yağmurla çıkarıldığı bildirilen her türlü bitkinin açıklanmasına başlanmaktadır. İlk olarak da otların durumu açıklanmıştır. Yani gövdesi olmayan bitkilerden yeşilliği çıkardık, bitirdik demektir. Yeşillik, daneden çıkan bitkinin kökünden filizlenip çıkan yeşil şeydir. O filizlenen yeşillikten de birbirinin üstüne binmiş taneler, yani taneleri özel bir biçimde birbiri üzerine dizilmiş başaklar demektir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz şöyle devam ediyor sözlerine: otların durumu açıklandıktan sonra şimdi de ağaçlar hakkında tafsilat vermeye başlanmaktadır. Şöyle buyuruluyor: hurma tomurcuğundan sarkıp yere yaklaşan, yani toplaması kolay ve toplayana yakın olan, üzümdeki salkım gibi meyveler, yani salkımlar çıkarırız. Yere yakın olan salkımlar her ne kadar küçük olsalar da oturan kimse onları koparabilir. Fazla beklemeden meyve verir yahut da salkımlar iç içe birbirine yakın olur demektir. Ayette kısaltma vardır diyor müellifimiz. Mana aslında şöyledir: hurmalardan salkımları alçakta ve yüksekte olanlar vardır. Ne var ki Allah Teala uzakta olanları bırakıp yakında olanları zikretmekle yetinmiştir. Çünkü yakında olan nimet uzaktakinden daha mükemmel ve daha büyüktür. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz ve aktarıyor: halanız hurmaya hürmet ediniz. Çünkü o babanız Adem'in çamurunun fazlasından yaratılmıştır. Ağaçlar arasında İmran kızı Meryem'in altında doğurduğu ağaçtan Allah'a daha değerli bir ağaç yoktur. Lohusa kadınlara yaş hurma yediriniz. Yaş hurma bulamazsanız kuru hurma yediriniz buyurulmuştur. Bu hadis-i şerifi İmam Münavi Feyzül Kadir adlı eserinde rivayet ediyor aziz dinleyenlerim. Lohusa kadınlara yaş hurma yedirilmesinin sebebi böylece ortaya çıkmaktadır. Hazreti Meryem, Hazreti İsa aleyhisselamı dünyaya getirdiğinde ilk yediği şey taze hurmadır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır: hurma dalını sana doğru silkele, üzerine olgun taze hurma dökülsün. Meryem suresi 25. ayet. Ayet-i kerimeye devam ediyoruz. Yüce Mevlamız buyuruyor: yine onunla üzüm bağları çıkarırız. Önce geçen ve sonra gelecek cinslerde olduğu gibi sadece üzümün yalnız zikredilmeyip bağlar kelimesinin de ilave edilmesi, üzümden istifadenin genellikle birden fazla asmadan müteşekkil bağlardan olması sebebiyledir. Yine ayette geçen cennet kelimesi, gizli olmak, görünmemek anlamındaki cenne kökünden türemiş olup birbirini örten sık bitkilere denir. Biri birine yaprakları ve dalları benzeyen ve meyveleri benzemeyen zeytin ve nar ağaçları çıkarırız. Bir Farsça tefsirde şöyle denilmektedir diyor müfessirimiz ve şunları aktarıyor. Ayette geçen biri birine benzeyen, yani öyle bir halde ki bazı ağaçların yaprakları bazısına benzer ve benzemeyen, meyvelerinin tadı ise birbirine benzemeyen ağaçlar demektir. Bazısı gayet ekşi, bazısı tatlı ve bir kısmı da hem ekşi hem tatlı olur. Ey muhataplar! İbret nazarıyla onların meyvelerine, bir meyve verdiklerinde, yani meyveleri ilk çıktığında ham iken nasıl cılız ve faydasız olduğuna, bir de olgunlaştıkları zaman nasıl irileştiğine, faydalı ve lezzetli hale geldiğine bakınız. Allah Teala aynı topraktan beslenmelerine ve aynı suyla sulanmalarına rağmen meyvelerin ilk hallerine, bir de tam olgunlaştıkları duruma bakılmasını emretmiştir. Bundan maksat, önceki durumların zıddı olan hallere nasıl intikal edip değiştiklerinin anlaşılması, rahmet, hikmet ve maslahata uygun olarak meydana gelen bu değişikliklerin, her şeye gücü yeten, hikmet sahibi, her şeyi bilen ve bu alemi idare eden bir zat tarafından yapıldığının bilinmesidir. Ayet-i kerime şöyle tamamlanıyor: şüphesiz bunlarda, ibret nazarıyla bakılması emredilen bu şeylerde, iman eden bir kavim için, yani kudret ve hikmet sahibi bir yaratıcının varlığına ve birliğine delalet eden büyük deliller vardır. İman eden kavim özellikle zikredilmiştir diyor müellifimiz. Çünkü bunları delil olarak kabul edenler ve ibret almak suretiyle istifade edenler onlardır. Değerli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen 100. ayette Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa, o onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Ayet-i kerime cinleri Allah'a ortak koştular diye başlıyor. Kâşifî isimli alim bu ayetin nüzulü hakkında şöyle demektedir: bu konuda en doğru olan, ayetin zındıklar, yani seneviye de denilen mecusiler hakkında indirilmiş olmasıdır. Onlara göre Allah Teala ve şeytan beraberdirler. Allah insanların, canlıların, hayvanların ve her türlü hayrın yaratıcısıdır. Ona yezdan derler. Şeytan ise yırtıcı hayvanların, yılanların, akreplerin ve her türlü şerrin yaratıcısıdır. Ona da ehrimen derler. Onların durumu şu ayete uygun düşer: onlar Allah ile cinler arasında bir nesep uydurdular. Saffat suresi 158. ayet. İblis de cinlerdendir. Ayetin manası şöyledir: onlar batıl inançlarına göre cinleri Allah'ın ortakları kıldılar. Oysa onları da Allah yarattı. Hal şu ki onlar muhakkak kendilerini cinlerin değil de Allah'ın yarattığını, yaratanın yaratmayanla bir olmadığını bilirler. Hiçbir bilgiye dayanmadan ifadesiyle sözlerinin doğru mu yanlış mı olduğunu ve işin aslını bilmeden körü körüne cahilce düşünüp taşınmadan Allah'a oğullar ve kızlar isnat ettiler, uydurdular ve iftira ettiler. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur, Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur ve Araplardan bir kısmı da melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Haşa, o onların vasfettikleri şeyden, yani ortağı ya da çocuğu olmaktan münezzehtir. Allah Teala zatına uygun bir şekilde bütün bunlardan münezzehtir, yücedir, uludur. Allah Teala'nın sıfatları hakkında ala kökünden kelimeleri kullanmak caiz, irtefa'a kökünden kelimeleri kullanmak ise caiz değildir. Çünkü uluv yani yücelik güçlü ve muktedir olmakla olur. İrtifa ise yani yükselme ise yön ve mekan gerektirir. Münezzeh ve yüce olmakta uzaklık manası olduğu için ayette onların vasfettiği şeyden diye buyurulmuştur. Ve geldik 101. ayeti kerimeye aziz dinleyenlerim. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. Ayet-i Kerime'de geçen O gökleri ve yeri benzersiz olarak yaratandır. Yani Allah alemin ulvi ve süfli iki bölgesini de önceden hiçbir örneği olmadan mutlak olarak etkili bir madde olmaksızın yaratmıştır. Allah bir şeyden etkilenmekten münezzehtir. Bu cümlenin manasının onun gökleri ve yeri eşsiz bir güzelliğe sahiptir şeklinde olduğu da söylenmiştir. Çünkü onlar muazzam bir biçimde, üstün bir şekilde ve hoş bir güzelliktedirler. Onun eşi yokken nasıl çocuğu olabilir? Zira doğum için gerekli şartlar bulunmadığı halde nereden ve nasıl Allah'ın çocuğu olsun? Çünkü İsa aleyhisselamda olduğu gibi çocuğun babasız meydana gelmesi mümkün olmasına rağmen anasız meydana gelmesi imkansızdır. Her şeyi yaratan O'dur ifadesiyle mevcudatın tamamı ve bu arada Allah'a nispet edilen oğul da Allah'ın yaratması ile vücut bulmuştur. Yaratılanların yaratanın oğlu olması nasıl tasavvur edilebilir? Feleklerin, yıldızların yüce yaratıcısıdır O. Hem de insanların, şeytanların, cinlerin ve kuşların. Bu beyitten sonra ayet-i kerime şöyle geliyor. O her şeyi çok iyi bilendir. Yani Allah yaratılmış ve yaratılmamış, bilinmesi imkan dahilinde olan her şeyi bilir. Ezeli ve ebedi olarak her şeyi fazlasıyla bilir. Zat, sıfat ve hallerden olmuş ve olacakların hiçbiri ona gizli kalmaz. Bu cümleden kendisi hakkında caiz olanlar ve kafirlerin ve inkarcıların Allah'ın çocuğu olduğunu sanmaları gibi muhal yani imkansız olan şeylerden caiz olmayanları da bilir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik son ayeti kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Ayet-i Kerime müşrikleri muhatap almaktadır. Bu sebeple müellifimiz şöyle başlıyor sözlerine: "Ey müşrikler! İşte bu o yüce sıfatlara sahip Rabbiniz olan işlerinizin maliki, tek başına ibadete layık olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Onun asla ortağı da yoktur. O olmuş ve olacak her şeyin yaratıcısıdır." Bu cümle öncekilerin tekrarı değildir. Bunlar müteradif olarak verilen bilgilerdir diyor müellifimiz. O halde ona ibadet edin. Çünkü bu sıfatları kendinde toplayan zat hususi olarak ibadete layıktır. Bu hüküm yukarıdaki ayetlerin muhtevaları dikkate alındığında kendiliğinden ortaya çıkar. O her şeye vekildir. İşte Allah bu sıfatlarıyla sizin işlerinizi üzerine alandır. İşlerinize onu vekil kılın. Dünyevi ve uhrevi sıkıntılarınızdan sizi kurtarması için ibadetlerinizi vesile kılın. Allah yaptığınız işleri murakabe edendir. Ona göre de size karşılığını verendir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şöyle der: "Vekil, vekil kılındığı işlerin tümünü eksiksiz ve kusursuz yerine getirebilen ve getirmeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Vekil kılındığı işleri eksiksiz yapan, onları yerine getirmeye muktedir olan vekili mutlak sadece Allah Teala'dır. İşte buradan insanın El-Vekil isminin manasını ne kadar taşıyabileceğini anla." Şeyh Ebu Hamza Horasani rahmetullahi aleyhin şöyle dediği nakledilmiştir: "Bir yıl hacca giderken yolda bir kuyuya düştüm. Yardım isteme hususunda nefsimle mücadele ettim ve kendi kendime, Allah'a yemin olsun ki kimseden yardım istemeyeceğim dedim. Daha bu düşünce kafamdan gitmeden kuyunun başına iki adam geldi. Biri diğerine, gel şu kuyunun ağzını kapatalım da içine kimse düşmesin dedi. Kamış ve çer çöp getirip kuyunun ağzını kapadılar. Bağırıp yardım isteyeyim diye niyetlendim. Sonra kendi kendime, olanlardan sana daha yakın olana sığın dedim ve sustum, işimi Allah'a ısmarladım. Bir saat geçmeden bir şey gelip kuyunun ağzını açtı ve ayağını sarkıttı. Sanki ondan çıktığını hissettiğim bir sesle, bana yapış diyordu. Ayağına yapıştım ve beni kuyudan çıkardı. Bir de ne göreyim, karşımda bir yırtıcı hayvan. Fakat o beni kurtarıp çekip gitti. İşte bu esnada bana hatiften, ey Ebu Hamza, telef edici bir hayvanla senin telef olmaktan kurtarılman daha güzel değil mi diye bir ses geldi. Allah Teala her şeye kadirdir ve o her şeye vekildir diye anlatılan bu hadise bitiriliyor. Müfessirimiz diyor ki, buraya kadar aktarılan ayetlerin işari yorumu şöyledir: Allah Teala ehil olanlar için kalp bahçelerinden lütuf ve hidayet suyuyla çeşit çeşit kemalat çıkardığı gibi, nefis bahçelerinden de kahır ve yardımsız bırakma suyuyla çeşitli dalaletler çıkarır. Böylece insanlar Allah'a şirk koşarlar. Allah Teala zatı, sıfatları ve fiilleriyle tek olduğu halde çirkin sözlerin en kötülerini insanlar ona isnat ederler. Akıllı kimseye düşen kahrından ve mekrinden Allah'a sığınmak, ona itaatle rızasının ve rahmetinin ziyadesini kendisine celbetmektir. Her türlü şer ve hayırda Allah'tan başkasına itibar etmemelidir. Kullarının küfrüne razı olmasa da bil ki her şey Allah'tandır. Allah'ım, bizi mekrinden emin kılma. Çünkü ondan ancak kafirler, inkarcılar emin olur diye dua ile bitiriyor sözlerini müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, sizinle yeniden buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız efendim. La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatırlar. Sabit el-Bünani Hazretleri.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kalplerde yer tutan

onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ve fiillerinin ve taksirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler.

Onun Kur'an okuması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı o kadar içten, o kadar güzel ve öyle mükemmel okurdu ki sahabiler kendilerinden geçercesine dinler, içleri, dışları, bütün alemleri nurlarla dolardı. Bu duygularını anlatırlarken aldıkları zevki ifade etmeden geçemiyorlardı. Hazreti Cübeyr anlatıyor. Bir akşam namazında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tur suresini okuyordu. Şu ayetleri okurken kalbim yerinden fırlayacak sandım. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Yoksa onlar bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Veya kendi kendilerine mi yarattılar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu onların düşünüp iman etmeye niyetleri yoktur. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya kainatın tedbir ve idaresini onlar mı ele geçirdi?

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerinin anlamına göre hareket ederdi. Kur'an onun bir dua ve niyaz kitabıydı. Bir münacaat ve iltica kitabıydı. Kur'an'ı Rabbi ile konuşur gibi okurdu. Peygamberimizin Kur'an okuyuşunu sahabiler büyük bir haz alarak dinliyorlardı. Bu manzara çok ulvi, çok müstesna ve çok muhteşemdi. Bu nimeti yaşayan bahtiyar sahabiler, Efendimizin Kur'an okuyuşunu bizlere aktarıyor ve ulaştırıyorlar. Peygamberimizin amcasının oğlu ve aynı zamanda özel bir talebesi olan Abdullah bin Abbas bu cennet anını şöyle anlatıyor. Bir gece teyzem Meymune'nin evinde kaldım. Resulullah hanımıyla bir süre sohbet etti. Sonra istirahate çekildi. Gecenin son üçte biri olunca uyandı. Oturdu, gökyüzüne baktı. Şu ayetten başlayarak, "Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün değişmesinde, akıl sahipleri için Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden pek çok delil vardır." Ali İmran suresini sonuna kadar okudu. Sonra kalktı, abdest aldı, misvak kullandı ve 11 rekat namaz kıldı. Sonra Bilal ezan okudu. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden çıktı ve sabah namazını kıldı.

Ebu Übame radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın faziletini ve diğer kitaplara olan üstünlüğünü şöyle dile getirmiştir. Kur'an Allah'tan başka her şeyden faziletlidir. Kur'an'ın diğer sözleri olan üstünlüğü, aziz ve celil olan Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Allah yüce Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Yine hadisi şeriflerde ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an okumaktır. Evlerinizi namaz ve Kur'an kıraati ile süsleyiniz buyuruyor Efendimiz. Kur'an'ı okuyun ve ezberleyin. Muhakkak Allah Kur'an'ı ezberleyen kalbe azap etmez buyurmuştur. İnsan Kur'an-ı Kerim'i manasını mümkün mertebe anlamaya çalışarak ve düşünerek okumalıdır. Çünkü Kur'an okumaktan birinci derecede arzulanan şey onun ihtiva ettiği hakikatlerin öğrenilmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Kur'an ehli" buyuruyor. "Kur'an'ı terk etmeyiniz. Gece gündüz onu hakkıyla okuyunuz. Manasını açıklamaya çalışınız. Ondaki incelikler üzerinde düşününüz ki kurtuluşa eresiniz." buyurmuştur.

hamdolsun Allah'a ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki hayatının her döneminde her davranışıyla insanlara örnek oldu. Rahman ve Rahim Allah adıyla. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab suresi 33'e 21.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İnsanların sana sevgi duymalarına, ikram etmelerine, yüzüne gülmelerine ve övmelerine rağbet etme. Bunları arzulama. İmam Gazali, rahmetullahi aleyh.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, savruldum bir ömür boyu, savurdum günleri. Bitmeyecekmiş sandım, bitti ömrüm, son nefese vardım. Gençliğim ziyan olup gitti, ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

de kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapıya? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Ey Halık-ı Kerim'im, ey Rabb-i Rahim'im, huzurundayım. Rahmetinin dergahında boynum eğri, yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum ey Rabbim.

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür. Başkalarına doğru yolu gösterir ama kendisi göremez. Sadi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Hayatın her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler, Radyo Nida'da sizlerle.

onun sünnetinden örnekler. Sünnet, izlenilen yol, metot, prensip, tarz ve tavırdır. Terim anlamı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiillerinin ve takrirlerinin tümü manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanlarda kim benim sünnetime bağlı kalırsa bir şehit sevabı alır buyurmuşlardır. İşte uyduğumuzda esenlik, huzur ve barış bulacağımız örnekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ın hangi işi daha hayırlıdır diye sorulduğunda Peygamberimiz yemek yedirmen ve tanıdığına tanımadığına selam vermen buyurmuşlardır. Selam, esenlik, barış, huzur bunların hepsini taşıyor içinde. Ne inceliktir bu! Yolda sadece yürümekle yetinmeyip bu basit eylemi dahi insanlar için faydalı bir hale sokuveriyor tavsiyesiyle Efendimiz. Sadece yürümeyin, birbirinize huzur verin diyor bir açıdan bakıldığında. Hem selam birbirine yakınlaştırıyor insanları. Aynı coğrafyada yaşayan insanların birbirinden uzak olması, birbirine soğuk ve yabancı bakışlar atması kadar ağır bir yük olabilir mi? Selamın kalpleri birbirine yakınlaştırdığını Efendimizin şu hadisinden anlamak mümkün. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe olgun bir imana sahip olamazsınız. Size yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Biz Müslümanlar birbirine incelik gösterip zaman ayırmayı unutalı ne kadar oldu acaba? Efendimizin şu dediklerini yapmak, yolda yürümeyi ne kadar da iç ferahlatıcı bir eylem haline sokacak. Hamdolsun Allah'a ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, alemlere rahmet olsun diye gönderdi. O ki, hayatının her döneminde, her davranışıyla insanlara örnek oldu. Yemin ederim ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ashab Suresi 33-21.

Allah'ın kulundan yüz çevirdiğin alameti, o kulun faydasız, boş işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse, ceza gününde hüsrana uğramaya müstahaktır. Hadis-i Şerif.

sevgili, Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem koy. Yoldaşı ve yardımcısı ol. Ahmet Yesevi Hazretleri.

علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Mümin kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatırlar. Sabit el-Bünani Hazretleri.

Sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yarin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerini ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha içmek istediğin olmuyor.

Sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını, sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele et.

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

Cenazeme gelir misin? Cenazeme gelir misin? Biliyorum, hiç beklemiyordum bu daveti. Ansızın geliverdi değil mi? Ansızın vurdu şakağına. Saçaktan düşen buzdan kılıçlar gibi. Ansızın. Şaşırdın. Huzurunun göbeğine irice bir taş düştü. Neşesi kaçtı vaktin. Beklediğin az sonralar havada asılı kaldı. Hüznün baygın kelebekleri kıpırdadı, sızılandı. Korkunun sütunları devrildi göğsüne. Başını yasladığın uzun saatler kayıverdi elinden. Uzanıp uyuduğun bitmez günler tükeniverdi. Vadi yok sana zamanın. Dakikaların yüzü yerde, saniyeler mahcup. Oyalandığın ağaç gölgeleri çekildi üzerinden. Avunduğun has perdeleri barelendi. Uykunu bölmemek için parmak uçlarına basa basa odana giren hüzünler şimdi boynuna asıldı. Kalbini kanatmadan usulca gidiveren uzak acılar şimdi yakana dolandı. Daha dün konuşmuştuk ama diyorsun. Ama nasıl olurlar çekip çekiştiriyor iki yakanı. Hiç beklenmedik bir ölüm. Vakitsiz. Erken. Üzgünüm. İşine ara vereceksin bugün. Kocaman bir pürüz olup çıkıverdim karşına. Hızını kestim hayatının. Üzerine saldım kaygılarını. Köşe bucak kaçtığın korkulara sobel ettim seni. Ölümle arana koyduğun duvarları istemeden yıkıverdim. Sakarlık işte. Ölüm bize de yaklaşırmış. Bize de yakışırmış dedin. Galiba ölmesi kanıksanmış. Ölünesi yaştayız artık dedin. Şimdi rahmetli sıfatını ismimin üzerine yumuşak bir şal gibi atıvereceksin. Şimdi iki yakasında da eksiğim İstanbul'un. Vapurların hiçbiri beklemiyor beni. Ben öldüm diye şeritleri eksilmiyor yolların. Şimdiye kadar hep başkalarıydı ölen. Hep başkaları. Hayret. Hayret. Ben öldüm bu defa. Bu defa ben öldüm. Oysa gitsen de bir, gitmesen de bir cenaze olurdu cami avlularından birinde. Belki bir kalabalık çıka gelirdi önüne. Bir sokağın başında, yol kenarında, gözünü sakındığın mezarlığın kapısında. Nasılsa ölen biri çıkar bu şehirde her gün diye kanıksadığın. Eksilenin kim olduğunu aldırış etmediğin. Gitti diye üzülmediğin birinin cenazesi işte. Aynı manzara, aynı tabut, aynı üzgün yüzler, aynı güneş gözlükleri. Ağladığımı yoksa ağlayamadığımı anlaşılmasın diye saklanan gözler. Hayatın ortasında duran ölümü inkar etmek için göz göze gelmemeler. Seni bilmem ama ben bu cenazeye mutlaka gitmeliyim. Dediği gibi şairin, bir musallalık saltanatı bu benim. Bu cenaze benim. Benim bu cenaze. Ve bu kez başroldeyim. Toprağa konulacak adam rolü benim. Ardından alınacak adamı ben oynayacağım. Hiç itirazsız karanlığa uzanmak bana düştü bu defa. Üzerine toprak atılan adamı, yüzü unutulmaya bırakılan adamı, hüzünlerin münasebetsiz müsebbibi olacak adamı, ayakkabısı kendisini beklerken bağları çözülecek adamı, elbiseleri evden çıkarılacak adamı, evet evet o adamı ben oynayacağım. Bu kez başroldeyim.

Yatağa soğuk kalacak adam, akşam eve dönmeyecek adam, kapıyı çalması beklenmeyecek adam, sofrada yeri olmayacak adam, adı telefon rehberinden silinecek adam, şehrin dudaklarından yarım ağız çıkmış bir hece gibi önemsizleşecek adam. Evet, evet, o adam. O adam benim. Benim işte o adam. Sevinçlerin ortasına en fazla bir hıçkırık gibi sokulsa da hatıraların eşiğinden yüz geri edilecek adam benim. Resmine bakıp bakıp da ağlanacak. Yoksa ağlanmayacak mı? O adam benim. Adı neydi? Hani diye yokluğu kanıksanacak adam. Soluk bir resme asılmış, eskimiş bir tebessümün ardında aşklarını saklayan, susturan adam. Evet, o adam benim. Benim o adam. Sahnedeyim, başrolde. Seni mutlaka beklerim. En öndeki olmalısın ayakta duranların, en dik duranı. Bak, cenaze ilanımı da yazdım. Canını çok seven, her günün sabahında burada sonsuzca yaşayacağına yeniden kanan, her lezzetin tükenişinde ölümün yanına uğradığını unutan, her hazzın zirvesinde yakasındaki ölümlü etiketini isteyerek düşüren, her yaz sıcağında içi dünyaya iyiden iyiye ısınan, kalbinin her atışında ölümlerden döndüğünün farkında olmayan, damarların bir köşesinde ansızın geliverecek pıhtılardan yapılmış veda haberleri saklayan, ayrılıkların çatlaklarından giren hüzünleri ölümün nefesi gibi yudumlayan, sevenlerinin gözlerinin ışığına sığınarak ısınan, unutulmayı, yok sayılmayı en ürkütücü uçurum bilen, güzelliğini aynaların kırıklarında arayan, toprağa girmeye üşenen, uzun süredir aramızda yaşayan dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, kardeşimiz, babamız, evladımız, şimdilik unutmayacağımızı umduğumuz, bir süre unutmaktan utanacağımız, sonra unutacağımız ve en sonunda unuttuğumuzu da unutacağımız Senai Demirci, doğduğu gün yakalandığı fanilik hastalığından, uzun süredir sancısını çektiği her nefis ölümü tadıcıdır yarasından kurtulamayıp aramızdan ayrılmaya yazılmıştır. Cenazesi umulur ki en uzak zamanda, sızıların köşe başlarında kılınan cenaze namazını takiben kaldırılıp gözlerden ve belki gönüllerden de uzak bir yerde unutuluş toprağına gömülecektir.

Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasane'nin babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat. O ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit.

Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi, bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Kahrında hoş, lütfunda hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1.58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahhar ya Allah.
0: Her şeye İstediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.

0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

İbn-i Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys, "Evet," dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet," dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışı